0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.

0: karvat beshigi chaplab yoki suratga tortib yan telefonga saqlab qo'ying. Yana bir qitim qarsangiz, dam olish kunlarining isrof qilinmaganligini payqaysiz. Siz haqiqiy ish qildingiz, aram oldingiz, hamroh bo'ldingiz. Bu oddiy yozish harakati sizning ruhiy holatingizni qaytadan tangshab, yo'qotib qo'ygandan tashvishlanishni erishgan qanoatga o'zgartirdi. Bugun dam olishning eng oxirgi oqshomi, yarim kechagacha yon telefon o'ynamay 5 minut vaqt sarf qilib yozib chiqing. Andan xotirjam uxlang. Ata qabahatlik tushning boshlanishi emas, dam olish mazgilidagi hosilatlarni elib davomliq алғы ілгірлейдіған күн.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmuş hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Shartisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16'da Sulu Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Updatali yordam berdi.
2: Soat 17.20'da Sulu Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazilik taom hamrayingiz. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarkat hamrayingiz. Sağlamlıqqa amraq bolup ägiship chiniqsiz.
1: Slow Shooting Updatalını çürüp sarxil mazmunlardan huzurunu.
7: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
0: Bağlav atqınağla Şinjan Radio Televiziya İstansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli haberler programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik haberler programımızını anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 31. günü. Yakşembe. Dehkallar kalıyor.

0: داره بویچه تورتین چاینن 15 چکنه.
1: اول بوقیتم که برنامه مزنن اساس مزمولرنا تونستیم.
0: شینجان مدنیت مراسلرنا قوغداش که مدنیت بلند سیاحتچیلیک نن یوغرم ترقیاتگا رقم نشترش ارقلو قویت کوشب مدنیت نن یعنیلک یارتیش ایجاد کلش آیاتی کچنو اورگدی.
1: مرکز ایکلوگیه محیط قوغداش نظارتچیلی گروپسی یوغرم پرینچ ترکیمده اما پاشکلگان 43 ارزیت دیلوسنی ابتونم رایوننگ بیچرشیگی تابشوردی.
0: Aptanım rayındaki caylar tarmakla uğrulla, partiye azaları kadırlanı, halık turmuşluğu nep yetküzdüğün, halıkını gemden halas kıldıgan, halık kalbini illetidigan işlerini köpüre kılışkı terbiyeyle ve yetekleb, övgünüş terbiyesinin çoğunkırılışı, puhtulunışı türtüke boldı.
1: Aptanım rayındaki caylar halık turmuşu türleri kuruluşunu tezledip, vaxtıda işgi kırıştırıp, her millet amığa nep yetküzüşki hakiki kapalatlı kıldı.
0: Medeniyet yadigarlıklardaki Cunha milleti ortak gevdesi sahibimizde Xusta harabesini tanıştırırız.
1: Şincan'ın her kaysi çoğun menzira yollarda sayıhacılar sicil köpeyip aram şatlıkıdan kanıcı huzurlandı. Emdi haberle anlanla.
0: Hazırı, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırık nesli çınsaklap 15. 5 yılda casaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız kabir. Baş şuji Xi Jinping, medeniyet bilen pen teknikini yuguruşunun ünümlük mekanizmi püsted izlenip, medeniyet kuruluşuğa rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş, uçurlaştırıp tip özgertişine emelge aşırıp, medeniyet baylık evzellikini, medeniyet terakiyatı evzellikini aylandırış kerek de tekitledi. Şincan, pen tekniki bilen medeniyetini yuguruşunun yeni yolu püstedi pahalı izlenip, medeniyet mıraslarını koğdaşka, medeniyet bilen sayıhatçılıkının yugurumu terakiyatıga rakamlaştırış arkalı kuvvet koşup, medeniyetinin yenilik yartış, icat kılış hayatı küçünü kozgutup, tarihini callandırdı, tağ deryalarını güzelleştirdi. Yakında bu yan Şincan muzeyde, 1000 yıllardan alkıgan rakamlık medeniyet katı merikisi ötküsülmekte. Cunhua Kim Xabi, 5 yıldız çıkıp şarıktın Ahmet geldi Cungu'a diyen xat keştilengen Kimxap Yenglik, Dövlet Göğürü Körgezmesi, Memleket Boyçı Tuncıqıtım Birli Dövlet Göğürü üçün ötküzülgen başdemilik alaydı körgezim bulup, körgezmide medeniyet yadikarlıqıga pen texnika arqılı kuvvet koşuş yadro kılınıp, boşluktaki rakamlık avaz, lazer nurluk emtürtkü buluş, bütün körünüşlük avaz ve közeyneksiz 3D qatarlıq ilgar texnikala qollunulub. 5 yıldızlı Kimxap Yenglikni bayqaş temisidiki bütün rayon teatr xansı bərpa qılındı. Tamaşıbınla körgəzimiz ağlıq kırıb koldurma avazını anlığanda Soğudu Karmini yeniden ötü vatqandak bilindi. Özünü 2000 yıl ilgiriki Niya qadimi şəhərdi turu vatqandak eskildi. Körgili, tutkili, yeskılgıl buluduğun çökme sınaşta medeniyet yadikarlıkını qezdiş, tətqiq qilish körgezimi qilish hikayesini çoğunkur tüşendi. Şanghaylik sayacı Liu Kün mündaq dedi. Bu körgezimi zalda bu arqı körünüş bilinlerini ilgiligen de, Cungu klasik medeniyetinin cevherini teximi çoğunkur tüşengili buludikken, Cansuluk sayacı Lu Yuna mündaq dedi. Qadimki devrigi qaytqandak boldum. Yenglikinin rengi bek cülalıqken, Kadimki devirdikilerinin akıl parası ve sabır çallıkını yeskılgıl buludikken, körgezmi zalini asla aylanğanda, emmil yerde fen teknikinin sihri küçünü yeskılgıl buludu. Tamaşıbılla, rakamlık maşında mokini hareketlendiriş arkalık rakamlık yenglikinin aylanma gül nuskısını çıkardı. Yıldızlık Osman'ın tarihi namlık rakamlık ekmi ekrandın tamaşıbılla yıldızla zığa ergişip 5 yıldız yığılışı dakikalarına kayıtkandak təsir atkı iyi boldı. Körgezmi rayondaki sual cevap aparatı mı o akıl üskünü səplinip ilmi tətqiqatkı çonkuru yoşurungan bilimle tamaşıbılla yiz kılalaydıgan məzmunuğu aylandırıldı. Atanım rayonluk mozi körgezim bölümünün xizmetçisi Mavın mındak dedi. Aldıngı mezgilde onun bir kısım nopuzluk tatqiqat neticelerini kirgizdik. 13 min qetim sınaq qılıp 5 yıldız çıkıp şarıqtın Ahmet geldi Cungu'a diyen xat keştilengen Kimxap Yenglikke münasibetlik sansız sualğı cevap bereliydigan aparatını tayyar kıldık. Bu arqılıq tamaşıbıllarının Kimxap Yenglikke bolgan tonuşu teximu çoŋqurlaşıdı. Hem teknika arkalık kuvvet koşuş, Şincan'ın medeniyet yadikarlıkının canlık paylaşması.

0: dilini seviyesini üzlüksüz özdürüp, medeniyet yadikarlıkları ve muzini rakamlaştırış kademini üzlüksüz tizletti. Kroran'ın kademi şari ve cin sulallar devredikin köysenin kademi kabristallık harabesi katarlık bir türküm kımmetlik tarihi saklanmalarının fizikilik pasılını oğuşluk bösüp taşlap, medeniyetini tak yönelişlik tarıkıtıştın koş yönelişlik hem türtükü buluşku ütüşkü türtükü bulup, cumha medeniyetini tarıkıtıdığan yeni muhit arkalık teyhimi köp ademini mozeyi gelip kıldı. Ötken 5 yılda Şincan'daki muzeyler 2000 kıtımdan artık körgezme ötküzüp 46 milyon adam kıtımdan artık tamaşibini kütüb aldı. Medeniyet bilen pen tekniğinin yuğurluşu, medeniyet yeni kesip ağlıtını barlıkta keltürüp, medeniyet kesip zencilerini uzarttı. Bu kıtımki demeliş mezgilde, caylardaki menzir rayonlarının rakamlık eskiliş sarayları, kızlık noktuluk daka orullarına aylandı. Bu ayda Sayram Külü, Şihay Yaylıkı'da tesis kılıngan Sayram Külü'de uçuruşuş namlılık çökme derecinin taşkırı sınaş merkezi Menzir rayonundaki Van Hong Dakan noktasına aylandı. Sayyacıyla bu yerde zaman makamını alıp töğüt pesilinin özgürüşünü görüp Sayram Külü'nün tabii güzelliği, adımiyet güzelliğini iskildi. Çünçinlik sayyacı Yahudi mundak dedi. Ve içi de turup mu Sayram Gölü'nün tört pesilini o mumizlik eskılgıl boludgallıkını oyla bakmadıkken ben. Meyli et yaz, yaz, küz, ya ki kış menziristin huzurlanış bolsun, ya ki avaz ünümi, hem türütkü türleri bolsun kişini naite heyran kaldırdıken, goya köl boyda turgandek tuygu bir yeriydiken, bu kıl tesirat bek özgücü boludiken. Enenevi tabi menzirdin huzurlanışka, okşaş maydığını, sınaş merkezi rakam tekniksi. Emeli menzirini süretki tartış, ras adem rol iliştin ibaret, üç bir gevdileşken, pütülley yenici çökmüş şekildeki namayan kılıç şeklini kullanıp, hakiki görüş sezgüsü ve anlas sezgüsüye, taklit kılıç katarlık bir katar ilgar teknik arkalık, sayahat menzir rayonuna yenici hayati küş koştu. Sayram Gölü'de uçuruşuş türünün çöndürgücüsü Liu Mingyu mundak dedi. Rakamlaştırış, akıllaştırış tekniksi arkalık Sayram Gölü'nün en sarkıl tabii güzelliği ve adımiyet mezmununu sayıhacılığa en bivasta, en çökmüş şekilde görüştüp, medeniyet baylıkı evzellikini hakiki türde terakiyat evzellikini aylandırdık. 15. 5 yıllık yerik plan programımızda medeniyet bilen pen tekniğinin yuğurluşuna alığı sürüp, medeniyet kuruluşu rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş, uçurlaştırıp tıp özgertişki türtükü buluş. Otturuğu koyuldu. Muzida rakamlık sınaştın otlak, köllerinin çökmüş şekildeki medeniyet sayahat yeni muhiyeti gıca, rakam teknikisi Şincan'ın medeniyet kuruluşuna küçülük kuvvet koştu. 15. 5 yıl mezgilde Şincan rakamlık medeniyet noktuluk tecrübhanısı kuruşunu sıcıl alığı sürüp, AR, VR, Mita Alem Katarlık rakamlık medeniyetini çökmü sınaş istimal sorunu kuruluşuna zor güç bilen türtükü bulup, rakamlık medeniyetinin sınaşının halkımı terakiyatına emelge aşırıp, medeniyet kesbide üzlüksüz bösüş asıl kılışka yugurma yenilik yartış arkalık türtükü bulup, bunu Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatına medet veridigan küçlük yumuşak emeli küşkü aylandırdı.
1: Әмді, Мәркезің экология мойыт қоқдаш назаратчілікке тауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдуным район түнігін, Мәркез экология мойыт қоқдаш назаратчілік 7-ші группсі 21-ші түркімді бейдерішке тапшырған, амма башқылған 43 әрзет делі осыны тапшырып алды. Ноқтылық деққат қылыдған делі ойық. Бұның 39-ы телефон арқылық, 4-і қат арқылық башқылынған. Bu 43 deylonun 23-ci Ürümçi şəhərinin, 4-ci İli Qazaq Abdonum Oblastının, 4-ci Sancıqoysu Abdonum Oblastının, 4-ci Qumalı şəhərinin, 4-ci Qəşqər Bulayıtının, 1-ci Tarbağatay Bulayıtının, 1-ci Bayonqulun Monqul Abdonum Oblastının, 1-ci Aqsu Bulayıtının, 1-ci Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını Moyit Bulğaş əhvalı boyucu türgi ayırğanda 60 buranı Bulğaş deylosu 18, Şavqın arqılıq Bulğaş deylosu 12, Qattıq Taşlanduq arqılıq Bulğaş deylosu 6, Ekologiyini buzğunçılıq uçırtış deylosu 4, Su Bulğaş deylosu 2, Başqı türdeki Bulğaş deylosu 1. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdash Nazoratchilik 7-grupsi 5-ayning 30-kunigacha 21 turkumda

0: Netice bilen ili komandası bilen tanışıp kaldı.
1: Yakında ötküzülgen 3. növetlik memleketlik Hıçıv Topi Levhe Talışış Musabıksı'da Yeli Süfen Daşvesi Hıçıv Topi Komandası maharetini kaltı cari kıldırıp 2'den 0 netice bilen Merkezi Milletler Daşvesi Komandası'nı yenip Musabıkı'nın bir grupsı boyuca çimpiyonluğunu koluğa keltürdü.
0: 3 gün devamlaşkan Şincan Tarbağatay, Çağan Tokay 5. növetlik Bayaşat Xalık Tağ Gülü Longsi, Kim Top Şahi temsildeki Şincan Paytop Teklif Musabıksı tünügün Çağan Tokay nahiyesi ayaklaştı. Şincan'ın arkaysi caylardan gelgen 500 nartuk Paytop Əvəzgari top arkalık dostlaşıp tənərket xuşallıqının hem bəhirlendi.
1: Çoğun tipteki simfoniyelik yürüyüşlük muzika, Bipayan Yipek Yolu yakında Çoğun Çoğun Tiyatrı Hanısı'nı koyuldu. Oyunda Kumul'un Yipek Yolu medeniyeti, rayon kıyafeti icadiyet yadrosu kılınıp 5 bab, 15 muzikaya bölünüp muzik arıkılıp Çoğun Kumul, işkicayının dostluk köyü kesilirdi.
0: Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin haber aydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kıca. Altayda hava uçuk bulup yen bulutlanıdı, temperatura 14-30 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava uçuk, temperatura 15-33 Celsius gradus kıca. Gülcüde hava bulutluk, temperatura 17-34 Celsius gradus kıca. Bortlada hava uçuk, temperatura 15-34 Celsius gradus kıca. Karmayda hava uçuk, temperatura 20-34 Celsius gradus kıca. Kütünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 17-35 Celsius gradus kıca. Şihanzda hava uçuk, temperatura 16-36 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-35 Celsius gradus kıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 17-34 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 25-42 Celsius gradus kıca. Korluda hava bulutluk, temperatura 21-34 Celsius gradus kıca. Aksuda hava bulutluk, keyin içilidu, temperatura 18-32 Celsius gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdu, temperatura 18-32 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdu, temperatura 17-32 Celsius gradus kıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 18-31 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kıca buludu.
1: Hürmetlik radyo anlı uçula. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik haberle programımızı boyunca anlı atış verdik. Bu kitamkı programımızın tarcımaları Amina Nurahmet, Vang Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Mesul Muhariri Zulhumar Kurban. Diktörleri Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyerlik haberde programımızın anlığının lağı rahmet. Sluşitin abonçılar terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: oblast şəhərlərini qaplıqallıqın tanışdırmız.
1: Yarqın isim səyibimizdə pida ilə mülazimətini kiçik işləğı sındırgən Vuşu Kəy bilən tanışımız.
0: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılıqşıdın abınçlar terminalda masqadəmdə anlı taladı. Həm də hər vaxt ilgirki programlarını anlı qalıb oladı.
1: Radio anlıqıcılar, Doyin əbdisini çürüb başbəttin Guli Şu Şinjan, yəni Gülinin Şinjan hikayesi namırki Doyin numarını qoşu velib, riyasetçilerimizden yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıp, aktif küçge erişeləydi. Yine Doyin subsidi söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türtkü bolsa mı buludu?
2: Şinjandaki yığınıqla
0: Yakında Tunji Növetlik İpek Yolu Arkeologiyası'ndaki yeni ilgirleşti bahallaş neticesi, 2026 yıllık İpek Yolu Xalqara İşlep Çıxırış, Oqtuş, Tədqiqat, İşiltiş Əmkarlıq Yığını ve Marib Əmkarlıqı Almaştırış Pahaliyetinin içiliş mürasımı da ilan kılındı. Kazakistan Simyark Harabısı, Tacikistan Sanğaza Kadimi Şehir Harabısı, Özbekistan Çınar Tipi Harabısı, Özbekistan'daki Taşbulaq ve Toğunbulaq harabısı. Şundaqla, Cungo Şinjan Guçun nahiyesindeki Tangchaudun Kadimi Şehir harabısı. Turpan'daki Şifan Nestoryan dini harabılıqıdın ibaret 6 türlük kızış türü neticesi bununla tallandı.
1: Bahalış faaliyetini İpek Yolu Arkeologiya Hemkarlıq Tədqiqat Mərkəzi, yani Gərbi Şimalda Şöysi Köp Dövlətinin nopozluq aparatıdaki alımla bilen birleşip, təşəbbüs kılıp başlayan bulup, diqqətini İpek Yolu Arkeologiya sahəsindeki ən yeni büsüş və yadroluq nəticiləgi mərkəzləşdirib, dövlət halqıqan, pən halqıqan maslaşış mexanizmini tirək kılıp, İpek Yolu Arkeologiya Tədqiqatının Aldınqı Qatardaki muvaffaqiyyətlərini çoğunqır qizib çıxdı.
0: Şinjan Guçun nahiyəsiriki Tangchaudun Qadimi Şəhər Xarabısı Sanjıxuyzu Abdonum Oblastı Guçun nahiyə bazırının şərq-şimal burcikigi jaylaşqan. Şinjanda azır saxlınıvatqan Tang sulalısıdın Yuan sulalısı məzgiligici boğan arlıq təvə bolğan kölümü bir qədər çoğun, məzmunu bir qədər mol bolğan mühim xarabə. 2013 yılı 5. ayda 7. Türkümdeki memleket boyunca noktalık qoğduladığan medeniyet yadkarlıq orneye dep ilan kılıngan. 2018 yıldan başlap, Cungo Xalıq Daşöyüsü bilen Abdunum Raylıq Medeniyet Yadkarlıqları Arkeologiya Tadqiqat Orni birlikte arkeologiyalik kızıp Tang Sulalısı dövrdeki Oylı Aran Harabısı, Edikut Huyhuları dövrdeki Yuynuş Orni, Butxanı Xarabısı, Nestoryan Dini İbadatxanısı Xarabısı, Şehər Dervası Yolu Qatarlı Xarabılardı bayqağın. Sapal buyumlar, mis kurallar, farfur buyumlar, eynek buyumlar Qatarlıq nurgun kımmetlik mədəniyyət yadigarlıqlarını qızıp çıqqan. Bu arxeologiyalik bayqaşlar İpek Yolu mədəniyilikinin almaştırışı və millətlərinin yuğurluşunu tədqiqilişini mol maddi ispat bilen təminlidi.
1: Şinjan Turpan Şipan Nestoryan Dini İbadatxanısı Xarabısı Turpan şəhri İdiqot rayonunun Şimali şəhər ətrafıqa, Yalqın Tağının Cənubi etkidiki töpülükü caylaşqan. Kölümü təxminən 2500 kvadrat metr. Asaslıq yili Tang sulalısıdın Yuan sulalısıqıcı bolğan İdiqot, Xuyxu dəvrgi mənsub. Zhongshan Daşu 2021 yıldan 2024 yılgıca Şinjan Mədəniyet Yadkarlıqları Arkeologiya Tədqiqat Orni, Turpan Şunaslıq Tədqiqat Orni bilen birleşip bu xarabilikni 3 qitim sistemlik arkeologiyalik qizip nurgun muhim yadkarlıqlarını cümledin neçi mın parça gurpa hüccet parçalarını qizip çıxdı. Arkeologiyalik qizişladı məlum buluşca Şipan, Nestoryan Dini İbadatxanısı xarabısı qurulması bir qədər mükemmel. Saqlınışı bir qədər yaxşı bolğan Nestoryan Dini İbadatxanısı xarabısı bulup, en tayin mühim ilmi tədqiqat qımmeti və mədəniyyət mirasları qımmetigi iyi ikən. Bir qatar arxeologiyalik bayqashlar tarixdagi Sharq-G'arb madaniyatining Xinjiang rayonida cho'nqur kiralishi va yug'urilishiga guvoh bo'lib qolmay, Zhonghua madaniyligining ko'p xillik bir gavdalashgan, hammin qabul qilib o'ziga mujassamlaydigan roshan alohidligini texmo bevosita isbotlagan.
3: 3 yotoqlik uy asosiy kapalat, 4 yotoqlik uy texmo yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka texmo cho'ng, yotoq uyi texmo ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılı Şıtin Adlitalı'nın 6-0 pilos nüskisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bozsuz hemra boludu.
5: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Adlitalı'nın 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
6: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Adlitalı'nın 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
5: Saat 11'de Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
6: Saat 13.20'da Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijesiz hem hatırcam olasız.
5: Saat 14'de Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılı Şıtin Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sılı Şıtin Abditalı yardım verdi.
5: Saat 17.20'da Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19.20'da Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılı Şıtin Abditalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşipçini kısız.
4: Sılı Şıtin Abditalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.

0: yurt dündeki yeniliklə.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda korşav tamını bozup taşlap, yaşanganlarının turmuşunu beytiş doğrusu da sözlep verimiz.
2: 5. aydaki Ürümçi şehri, Midong rayonu, Çangşansı pazarı Hunan kentide tutaş ketken meyve köktat parnikleri retlik bulup, parnikteki bülcürgenle şahlarga lıhtılgan idi. Cüngu haltıları arka arkadan bıksürüp hayati küçük tolgan idi. Yakında Midong rayonu Kazven Koç Başkarması Yülin Mahallesi 48 yaşangan kişinin yezi itizlerini sayılı kılışka, dehkallarının yetekçiliği de ziraatlarının özüş ehvalini tamaşa kılışka. Meyve köktat özüşünü hez kılışkı teşkilledi. Huşal külk sadaları itiz beşini kapladı.
1: Bu Yülin Mahallesi'nin bir kıtımlık bütünle yeni bulgun yaşangallar mulazımet sınıqı. İlgiri mahallelerdeki yaşangallar faaliyetinin köpüncüsü mahalle kurusu, meydan etrafı bilalı çehlin etdi. Mezmuni, medeniyet, tenterbiye, köngül içiş, sağlamlık boyunca halisani kesel körüşünü asas kılattı. Körünüş mukum, şehli addiydi. Bu kıtın mahalle korşav tavını teşebbüs karlıklarının bozup taşlan, faaliyet meydanını yezkentlerini güllendirişinin birinci sepegi köçürüp, yaşangallarga şehir yezi terakiyatının yeni kıyafetini yakın ağırlıktan yez kıldırıp, kündülük kütünüş turmuşunu küzet küçüdün ictimai terakiyatının guvahçısı, katnaş kuçısı aylandırdı.
2: 68 yaşlık pensiyeye çıkan işçi Cang Shichen, Parnikta zonzip oturup ihtiyaçallık bilen bölgürgen üzüp yaşanğanlarının bivasta tesiratını bayan kılıp mundaq dedi. İlgiri faaliyetle mahallede ilip birlattı. Birdem kızıplı tügetti.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip eşip kalgan bolsa elip alaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısı

0: yük sılıvatkan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Şincan'da çigra halkıgan kalıq pulu rasyotu boyunca Ela Sübetlik Karxan'dan 286 yeniden köpüyüp, umum sanı 681'e yetip, barlıq vilayet oblas şehirlerine kaplı kalıqını tonuşturumuz.
2: Yakında Şincan taşkı pervort ve çigra halkıgan kalıq pulu kespini kanat yaydırışta talepcan buluş mekanizmi 2026 yıllık Çigra halkıgan kalıq pulu rasyotu boyunca Ela Sübetlik Karxanala tizimlikini ilan kıldı. Kalıq pulu ve çet el pulunu itiraf kılış mekanizmi vekillikideki köptürlük mekanizminin emeliyleşip yolgu koyuluşunun türtkisi de karxana sani bulturgudun 286'si yeniden köpeygen. Yana gərbi qısım Quruqluq Deniz yeni yoludaki 13 koşulgan işki ölke Abdunum rayon Bivasta Qarashliq şehirdeki Çigra halkıgan xalıq pulu rasyotu boyunca Ela Sübetlik Karxanala tizimlikini öz ara itiraf kılış işka aşurulgan.
1: Tizimlikdeki karxanlar pekat Çigra halkıgan xalıq pulu rasyotudaki pul tapşırı veliş ya ki tapşırış zahatdi. Veya ki, xalıq pulu arqılıq çigra halkıgan rasyot hem kapital türdeki xalıq pulu kirimi kəsbini bivast bijir eləydi. Xalıq pulu arqılıq çigra halkıgan rasyot hem kapital türdeki xalıq pulu kirimi kəsbini bivast bijir eləydi. İlgirki bir gündün 3 gün gücü bulgan kəsb bijiriş vaxtımı zor dərəcədə qısqırıp 5 minutqı yığın çaxlandı.
2: Bu yıl, Ela Sübetlik Karxanalarının kölümünü kengaytişirki, Ən çoğ yarqın nokta xalıq pulu bilən çət əl pulunu dəlilləş mexanizminin rəsmi əməliyləşib yolğu qoyulğanlıqı qaldı. Bu mexanizmda Şincan rayonudaki soda taşqı pervort, kırım çıxımını qolaylaşdırış boyunca noktada sınaq qılış dairisidiki karxanılanın bivasta çigra halkıgan xalıq pulu rasyot qıladığan əla süpətlik karxanı qılıb bekitilib, bir qitimdila bekitib, xalıq pulu bilən çət əl pulunu mas qadamda qolaylaşdırışını işqa aşırış eniq bekitildi.
1: Bu mexanizm dayanıb, Şincan'da çigra halkıgan xalıq puluğa alaqıdar Ela Sübetlik Karxanının 61'i yeniden köpeydi. Bu karxanlar ayrım iltimas kılmış mı, salayitini təşürüş, təkrar kanat yaydırılmış mı, xalıq pulu bilen çettel pulu kəsbini kolaylaştırış siyasetidin mas qademde bəhriman bolalaydı.
2: Xalıq pulu ve çet el pulunu itiraf kılış mekanizmi da büsüş hasıl kılış asası da Şincan, Gərbi kısımdaki 12 ülke, Abdunum rayon, Bivasta Qarashliq şehir, Xaynan ülkesi hem Guangdong ülkesinin Zhenjiang şehri, Hunan ülkesinin Huayhua şehri bilen Gərbi kısım Quruqluq, Deniz yeni yolu 13 koşulgan işki ülke Abdunum rayon Bivasta Qarashliq şehirlerinin tizimlikini öz ara itiraf kılış mekanizmini ortak oturgu çıkırıp siyaset kralleşme önümünü şekillendirdi.
1: Jungu Bankisi Şincan Şöbisi Soda Bankı bölümünün baş direktörü Li Jin tanıştırıp mındak dedi. Gərbi kısım Quruqluq Deniz yeni yolu

0: Deki 13 ülke attının burayın. İşki Bivas Karışlık şehrinin çigra halkıgan kalıq bulu rasyo tıkıladığan ela süpetlik karkalları 13 ülke attının burayın Bivas Karışlık şehr dairesi de ülke halkıp çigra halkıgan kalıq bulu rasyo tıkespini bicirgen de şu cahideki ela süpetlik karkalla bilen okşaş derizdeki kolaylaştırış siyasetinin behriban bolu alaydı.
1: İşki çoğun mekanizmden emelilişip, Ünüm hasıl kılışıga ergeşip, Şinjan'da çigira halkıgan xalıq pulu rasyotu boyunca ala süpetlik karxanalar tizimlikinin derecesini östürüp, sığımını kengaytış işe aşırılıp, kölem cahati yana yeni yukarı seviye yartıldı. Sığımı kengaytılgenden kin, Şinjan'da çigira halkıgan xalıq pulu rasyotu boyunca ala süpetlik karxana umumi sani 681'e yetip, Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehrini kapladı.

Hürmetlik radio dinleyici dostlar, dilga aram bahiş etadigan yaqinlik kuylarimiz sizlarga shodlik berishli bo'lsin. Shinjang radio televiziyasidan sinan san'at sahnasi programmasini yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stingiz Ayg'izal Bakriy.

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, programımızdan ahırada Tianşan Qarğaylarının Yıldızı Bir Tutaş namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış

tadbir texmo kuchlik tarak orqaliq tuhraviy egilikning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lishni o'tirg'o qo'ydi. Tuhraviy egilikning qonunchilik siyosat kapolatini yanami kuchaytirish jihatida xizmat muhim nuqtasida mundaq o'tirg'o qo'yildi. Adil raqobatlashish, qonun tuzum sistemasi va korxonalarga chetishliq haq elishni nazorat qilish boshqurish tuzumini mukammallashtirib, innovat jihatini rag'batlantirish vositasi va texnika soda orqali korxonalarni kuchaytirish tadbirini beytib, yakka soda sanoatchilarining taraqqiyotiga doir siyosat ta'minotini ilgari surishni yanami kuchaytirib, qonunchilik asosini mustahkamlash kerak. Adil rıqabetlişidigan bazar tertibini qoğdaş cahatta tosuqlarını qat'i buzup taşlap, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar kurulışını çoğun kuru algı sılcıtıp, monopolluğa karıştırış, belgelimigi uygun buluş teşviqatı ve yetekçilikini yanımı küçeytip, işki talışı şekildeki rıqabetini çoğun kuru tüzep, adil taraqiyatını qoğdaş oturgu koyuldu. Nazarat qilish boshqurish bo'yicha qonun ijro qilishning unum iqtidorini o'stirish jihatida naq maydonga bormaslik, uchrashmaslik shakli, savma qilib korxonaga kirish qatorliq nazarat qilish boshqurish andizlari ustida izlanib, ma'muriy qonun ijro qilishda adil, madaniy bo'lish saviyasini o'stirib, nuqtaliq sohalarni tuzay salmiqini zo'raytirib, idora qilish iqtidorini a'lolashtirish o'tirg'o qo'yildi.

0: Li X şirket üstüden sot mahkemesi ge dava kılgan. Sot mahkemesi sot kılıp mundaq karadi. İctimai sugurta tapşırış orun bilen emgekçinin kanunda belgelengen mecburlaş karakterlik mecbur etdi. Yan işçide kelişim tüzüş arkalık keçirim kılışkı bulmaydı. Kanundaki belgeleme boyunca iki taraf imzalagan ictimai sugurtadan vazgeçiş kelişimi inavesiz kelişim hesaplanıdı. İhtiyarını sugurtası nizamındaki belgelemeye asasen kanun boyunca sugurtaga katnaşmagan adam işletkici orunun işçi hizmetisi ihtiyarlangandan keyin adam işletkici orun kanunda belgelengen ölçem boyunca ihtiyarlanış tölen pulunun hemmisini üstüge ilişi gerek. Sot mahkemesi Li X'nin dava talibini kanun boyunca kollab adam işletkici orun ihtiyarlanış tölem cevapkarlıkını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkardı. Sotçi mundaq eskertti. Naq pul yardım pulini ijtimai sugurtanın ornığı dasti şarikti ijtimai sugurta tüzümi tertipigi buzgunçılı kılıp emgekçilerinin uzak muddatlik hukuk menfaatiga iğir ziyan yetkizudu. Kan emgekçiler kısqı muddatlik yardım pulini közlep ijtimai sugurtadan vazgeçmesliki gerek. Karxanalar anlıq halda kanun boyunca sugurtaga katnaştırıp, haq tapşırıp, kanunu belgelengen mecburiyetini qattıq ada kılıp, adam işiltiştiki kanuni xavip qatardan saxılınışı gerek. Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Eğer siz nomu məsələ soraydığan kanun məsələriniz bolsa, Slushiting aboneçilə terminalını çürüp programda hem türütkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Slushiting aboneçilə terminalıda. Eğer kanun məsələri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız da oyun əbdisini çürüp, başbətdən Güli Şo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namidiki oyun numarını qoşu bilip söz kaldırıp, biz bilən hem türütkü bulsunuz mu boludu. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanı var deyinizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlan aylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanı var deyinizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه. Hürmetlik radyo anlıqıçılar bu sayıbımızda bir ər qoşnısının altınını setib, optimobil qarızını qaytırdı. Saqçı tərəb 4 saatte Dilo'nı paş qıldı edigen Dilo misalını anlayısla. Yakında Lopnur Nahiyelik Oğan İdarisi 4 saatla bir uğurluq Dilo'sını paş qılıp, ammini 30 min yöngi yıqın ziyandın saxlap qaldı. Saqçıla çoğunqır qezib sonra qılgaş, yeni bir konu Dilo'nı paş qıldı. 4 ayının 23-cü günü Lopnur Nahiyelik Oğan İdarisi cinayişlerini taqlaş çoğun ətirdinin xalıq saqçıları altın setibili sahəsində daimliq ziyaret qılış, rədki turğuzub təkşürüş elib barğanda bir qumallıq yip küçünü bayqıdı. Bir ər təvəlik rayonini İhtipaq bazırıdiki məlum altın zibizinət boyumları dokunuğa qımıdı nəçü 10 min yuan bolğan təxminən 30 gram altını bir qetimdalı satqan edi. Чоң атрат көп қыл сақчы түрлері бірекмі жан қылыш механизмінің қозғытып, алтын сатқан әр UX-ні бекітті. Тәкшіріп инықылынышча, UX-нің еқында хесабатыға көп сомылық пұл кірген болып, гумалық ноқтыла көп еді. 4 айның 25-ші күні саат 18 әтрапыда тәвәліктіке ахалы AX дейлу мәлім қылып, өйдіке бір қанча алтын зібізінәтінің оғырланғалықыны қамытының тәхминен 30 мың юан шекелігіне етті. Dilo bejirgen xalıq saqçıları UX-ni bu dilo bilan bağlap bösüş eğizini bayqıdı. AX yitirip qoygan zibizinnat boyumları UX zamal satqan boyumlar bilan yüksek derecede toğır geldi. Şikelan qoşni idi. Şu kini saat 22-lada UX tutuldi. Sora qilish orqali UX özining avtomobil qarzini jiddiy qaytirishga ehtiyojlik bo'lganligi 4-oyning 15-chi kuni AX'ning uyiga yoshirinch kirib, oltin zibizinnatlarni o'g'irlab ketganligi ham naqd pulga aylantirganligi. Zang pulning hammasini qarz qaytirish va buzib ketishga ishlatganligini ixro qildi. O'tkalga hujum qilib sora qilish orqali xalq saqchilari yana 2024-yil UX'ning O'xshash bir ultraq rayondagi uyga kirib o'g'irlik qilganligidek paketni qezib chiqdi. Navbatda Dilo yana mishkirlab taqiqlanmoqda. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Yakında Kucha shahrining Yaqub bozori To'qinoy kentidagi oq o'rik beg'iga kirganda siriq rangga kirgan tal-tal oq o'riklar marvoyitdek parqirab, quyosh nurida odatdan tashqari suzuk ko'rinib, kishining ishtahasini qo'zg'aytdi. Kuchadagi oq o'rik eng baldir pishadigan rayon Yaqub bozorida o'riklar o'zish sharoitini hozirlagan bo'lib, kent aholilarining ba'zilari shotida, ba'zilari toksiklitida shaxlardagi shirin o'riklarni o'zib o'tadi. Kent aholisi Aqida Nasirdin mundaq dedi. Ailimiz o'stirgan 20 moyardagi oq o'rik bu yil nayda yaxshi o'xshab, mevasi ham cho'ng ham tatliq bo'ldi. Biz o'zish bilan aldirash bo'lyapmiz. Bir haftadan üzüp bolishimiz mumkin. Hisoblab baqsam 1 moyardan 2500 yuandan 3000 yuangacha kirim qila olishimiz mumkin. Bu xeyli yaxshi kirim hisoblanadi. Kucha oq o'rikning pishib bozorga selinishiga aygishib, kentdagi kishilar o'riklik baqqa kelib ishlab, yaqin atrofdan ishqi o'rinlashdi. Kundilik o'zish miqdori bo'yicha rasjot qilganda, bir odam kuniga 150 yuandan 300 yuangacha pul topa oladigan bo'lib, 10 necha kun davomlashadigan o'zish mazgilida har bir kishi 2000 yuandan 3000 yuangacha kirim qila oladi ekan. Bu yil Kucha shahri Yaqub bozori oq o'rikni sotishga qulaylik yaratish uchun oq o'rik elektronlik savdo bevosita ko'rsatish bazasini yangidan barpo qilib, bevosita ko'rsatish, elektronlik savdo, tez yo'llanma ashyo obroti birlashtirilgan usul orqali tez yo'llanmalarning hammasini havo yo'li orqali yetkazib, oq o'rikni yangi biti saqlashni ishqa oshirib, 72 soatda butun mamlakatning har qaysi joylaridagi bozor tamoq ustiliga yetkazdi. Tarqitilgan meva supitimi cho'ng kichikligiga asosan enchik tanlanib, 6-7 ulush pishgan mevalar avatilib, kucha oq o'rikning supitiga kapolatlik qilindi. Elektronlik savdo bevosita ko'rsatib sotish bazasida 20dan ortiq to'r yasatsi oq o'rikni bevosita ko'rsatib sotayotgan bo'lib, bevosita ko'rsatib sotish bazasi ishlab chiqarilgan joy bevosita zanjirlik bozori. To'r va to'r sirti mos qadamda bo'lish, bir tutash mahsulot sifatini kontrol qilib oldin sotish birlashtirilgan usulni qo'llanish orqali sotish bahosini texmo oshkora muqim qilib Bog'vonlarning sotish bahosini texmo muqim, texmo kapolatga ega qildi. Shundaqla sotish yo'llarini texmo yaxshi kengaytib, sotishdan keyingi masalalarni hal qildi. Navbatda har kuni butun mamlakatning har qaysi joylariga avatiladigan oq o'rikning zakaz miqdori 500 yashik atrofida bo'lib, keyingi mazgilda oq o'rikning keng ko'lamda pishishiga aygishib, zakaz miqdori 5000 yashikdan oshdi. Mamlakatlik yeziklik mahsulotlarining jo'g'rafiyalik belgi mahsuloti hisoblanadigan kucha oq o'rikining postini biz eti ko'p, ta'mi yaxshi, qand tarkibi o'rtacha 23 gradus bo'lib, azaldan oq hasal degan nomi bor. Butun shaharning kishmish o'rik o'stirish ko'lami 97 ming mo bo'lib, bog'vanchilik umumiy ko'limining 18.5%ini egallaydi. Ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirish, kasblashtirish taraqqiyot yo'nalishi bo'yicha 2025-yili oq o'rikning umumiy hosili 77900 tonnaga yetib, umumiy kirim 1 milliard 480 million yuanga yetdi. Shuning bilan birga, sifatli damliq marka yetishtirish orqali kucha oq o'riki 2014-yili davlatning jo'g'rafiyalik belgi tovar markasini tizimlash guvohnomasiga erishdi. Kucha shahriga mu yezi egiligi yezi ministrligi davlat o'rmonchilik o'tloq idorasi tarafidan Jungu oq o'rik makani deb nom berildi. Bevosita ko'rsatish elektronlik savdosining bahor shamolida kucha oq o'riki butun mamlakatning har qaysi joylarida bozor topgan yaqin miqdori mahsulotiga aylanib qolmay, yana kucha shahrining yezi kentlarni gullantirib jo'sh urib rivojlanganligining jonliq guvohchisi bo'lib qoldi. Kucha shaharlik o'rmonchilik texnikasini umumlashtirish mulozimat markazining oliy injeneri Guhargul Rahman mundaq dedi.
İnçikiləşdirib başqırış cəhətdən biz hərmo örüklük baqqa 3 kub metrdən 5 kub metr qıcə organik oğut berib, qışlıq yazlıq çataş və kesəllik haşarat ziyinənin aldını eləş, tızgırləş xizmətini yaxşı işləb, şu arqılıq hosoli, süpti, önümini östürüşünü tələb qıldıq. Növətdən Küçə Şəhərlik Örükçilik Cəmiyyəti başlamçılıqıdaki Aq Örük Östürüş Karxanısı və Kooperativ 6-gə. Ambardan saxlaş setiş türüdikilə 23-gə. İnçiki pişiqlaş türüdikilə 6-gə 7-gə. Şəhər boyuca 227 bağvancılık kooperativindən təxminən 40 kooperativ Aq Örük ticarəti bilən şüxullanıb adıdır. Bizden pişiklanan məhsulatlarımız asaslıqı örük qeyqi, şekerlengen meyve, örük meyğizi ve örük harikli qatarlıqlarını öz içi alıdır.

Şinjanın orman, otlak, suluk yer hem çölleşken yer baylıqının hareketçan özgürşini umum yüzlük ilgilep, ekologiyanı koğdaş, əsligi keltürüş bilen, orman, otlak baylıqını başkuruş tədbirge ilmi trek buluş üçün, Abdunum Rayonluq Ormancılıq ve Otlak İdarısının orman, otlak, su yer, çölleşken yerini tekşürüş, küzütüp ölçeş hizmetinin umumi uğrutlaştırışıqa asasen, yakında Abdunum Rayon 2026 yıllık orman, otlak, suluk yer, çölleşken yerini tekşürüş, küzütüp ölçeş ülge yerini tekşürüş hizmetini resmi başladı. 2026 yılı Abdunum Rayon 2700 orman evrişkisi, yıraktın seziş ve emeli ölçeş, 2597 otlak evrişkisi, 300 suluk yer evrişkisi ve 145 çölleşken evrişkisini tekşürüş ve nazarat kılış vazifesini tamamlaydı. Erişken sallıq məlumatlar Abdunum Rayon hatta dövlətinin ekologiya əhvalını ilmi bahalaş, orman, otlaq baylıqını qoğdaş, əsligi kəltürüş yirik planı tüzüş qatarlıqlarını asasi sallıq məlumat tərkibilən təminləydi.

5-nji aýynyň otturlarydan buýan Pijan nahiýasynyň Lämjin basaradaky üzümlik bagda dehqanlar dehqançylyk işleri bilen aldıraş bolup ketdi. Dehqanlar üzüm tallarını perwiş qilish, putaş, çönek etiş bilen birge yumran üzüm yopurmaklaryny özdi. İlgirgi hiç kimnin karı bolmagan, halygynça taşlyp etilgen üzüm yopurmagy bugünkü künde bazary itdek yaxşy mahsulatga aylandy. Karxanala işik aldygyçy berip setip aladygan boldy. İnçiki pişiklanğandan keyin Avropa, Otur Şarık qatarlıq jaylarga setilip, özgeçe mezelik taamlarını üzüm yopurmaqı bilen oraydıgan muhim ham eşyağa aylanıp, yezi iglikideki taşlandıq materialladın eksport kılınadıgan altın yopurmaq boluşkıcı bolgan kaltıs buruluşunu tamamladı. 2026 yılı Pijan nahiyasi 5000 mo üzümnin sortını yaxşılaş, 6800 mo yerinin süpütünü özdürüş, özgərtişini ilgiri sürüp, üzüm kəsbinin ən-ənivi usuldaki bir məhsulatını iki xil setişdin, bir məhsulatını köp xil setişki qarab, tipini özgərtib, dərəcisini özdürüşkə türkü boldi. Kiçik üzüm yopurmaqları xas kəsip zəncirini uzartıp, üzüm kəsbinin yeni eşiş noktasını zoraydıp, dehqanlarının kırımını aşırış yollarını davamlı kenaydıp, yezi kentlerini gülləndürüşke puhta hərkətləndirgücü küç qoşdi.

Yaqından buyon Çöçek şehri Ergun Bazarı Bağvençilik kenti ahalisi Joanne'nin savmi parnigida kat-kat yap-yeşil pilekler arasıdaki parqıraq danı-danı qip-qızıl savmilanın bazıları yumulak, tolgan, rengi uçuk bolsa, bazıları sus, ak, kırlık, yeni hem yumran bolup kişinin amraqlığını keltiretti. Bağvençilik kent ahalisi Joanne mundaq dedi. Bultur 7 aydan başlap 11 parnigda

Terip, bu yıl 5-ci ayının otturları da her kilogramının bahasını 12 yuandan 15 yen güce setişke başladım. Bu yıllık umumi kırımımız 40 min yuandan eşişi mümkün. Argon bazırının parnikida savmeydin başka yana alma, neşbüt, özüm qatarlıq köp kıl meyveler yetiştirilgen bolup, bugünkü künde istirahat özüş bilen zakazlıq setiş birleştirilgen köp kıllaşkan kesip endisi tadrici şekillendi. Bu endize şehir ahalılarının yakın arlıqda aram eliş, köngül eciş, tabiyatki yıkılışış, özüş kuşallıqını sınaş ihtiyacını kandırıpla kalmay, yine zakaz şeklide mal bilen təminleş arqılıq, yeni mezilik meyvelerini etraptaki nahiye şehirlerge setip, setiş yollarını yanımı kengaytip, kesip kımet zancirini uzartıp, özgücen terikçilik kesbini teximu güçlük hayati küçge eki kıldı. Növette, Ergon bazarındaki bağvancılık umumi kölümü təxminen 1980 moğa. Yıllık məhsulat miqdarı 1727 tonluğu yetti. Bunun içinde bağvancılık kentinin xas savmi terikçilik kölümü 100 moğa yetip, şu cayının xas terikçilik kəsbinin mühim tərkibi kısmı aylandı. Кенки қадамда Аргон базары давамлык Шужайның ала сүпәтлек бағванчылык байлыгыга тайынып, сами үзүш яңа кәсип халатыны зор күч белән етелдирип, бер тараптан Шужайның өзгече йезиклек мәхсулатлары маркасын күчәп yetiştirip, сырткы тәшвик кылыш, тоныштыруш салмагын ашырып, Тарбагатай саумейсенин даңкы ва тәсир күчен ашыруды. Yeni bir tarafdan tor sırtıda özüş ve bazarda setiş yollarını özleksiz kengaytip, terikçilik ailelerini hakiki nabki eriştirip, kırımını aşırıp, özgeci terikçilik kasbının yukur süpatlik terakiyatını ilgiri sürüp, yezi kentlerini güllendirişke küçülük hareketlendirgücü küç koşudu.

0: Amerika'da memleket boyunca benzinin şu gündeki her galonunun oturucu partisi ediliş bağısı 4,35 Amerika doları bulup, İran oruşudun burunki seviyedin yanıla 46% yukarı bolgan. Hürmetli radyo anlıkçılar yukarıda haberler anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Sumret Yasin. Nöbetçi muharriri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Sacap var.
1: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Emdi dünyaga nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, mən Zumrat Yasın.
0: Radyo anıgıç dostlar. Nurgun xalqara iqtisadi təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda Jungo iqtisadi sicil muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor töhp qoşdi. Köpxil zərbigi düşkelgen bolsu mu, Jungo iqtisadi yenila körnərlik əvrişimlikini namayan kıldı dəb qardı.
1: Dünya iqtisadına inıqsızlıq eşibatqan arqı körünüşte Jungo iqtisadının muqim eşi və tipini özgərtiş iqtidari, dünya kəsib zəncirinin muqimliqi, yeşil tipqi özgərtiş və köp tərəflik əmkarlıqını teximu köp inıqlıqı ege qaldı.
0: Yaqınki illadın bu yan çətəlliklə Jungo'nu tılğı alğanda şildidigan açmışlıq sözlə davamlıq kengaymaqda. İlgiri kişilə daim səddicin sepili, müşk eyiq, esil taamlanı tılğı alatdı. Bugünkü gündə pən, texnika, moda, oyun qatarlıq yeni markala bəs-bəstidan çıxardı. Teximi köp çətəllik sayahatçilərinin Jungo'u kelişi, Jungo'nun teximi köp danlıq markallarının dünyağı yüzlünüşigə əgişib, Jungo amili çətəllərdiki adetdiki kişilərinin kündülük turmuşuğa kün seri sınıb kirdi.
1: Hörmətli radyonu qucula, tövəndə deyiqtanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Hürmetlik radyo anıgıçılar, Nurgun xalqara iqtisadi təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda Jungo iqtisadi sicil muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor töhp qoşdi. Köpxil zərbigi düşkelgen bolsu mu, Jungo iqtisadi yanıla körnərlik əvrişimlikini namayan kıldı dəb qardı. Yaqınki illadın bu yan Jungo'nun dünya iqtisadının eşiğe qoşqan töhp nisbiti izcil 30% etrafıda boldı. 2025 yılının aldınki 3 peslide, Jungo'nun işki işlep çıkırış umumi kıymeti okşaş mezgildikidin 5.10% eşip, dünyadaki asaslık iqtisadi gevdiler işi de aldınki Katar'da turdu. Bütün yıllık iqtisad umumi miktarının 140 trilyon yuengi yetişidin ümit ba. 2025 yılının aldınki 11 ayda, mal sodisi import eksporti okşaş mezgildikidin 3.6%'tin kölümü 41 trilyon yuendin eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki en yukarı seviye yaratıldı. 2025 yılı 10. ayda kölemleşken sanayet koşulma kımmeti, ictimai istimal boyumlarının partisi etiliş umumi sonması katarlık, asaslık iqtisadi körsetküşlerinin işbadisi yakşı boldu. Közünü kamaştırdığan bir qatar sallıq məlumatla Jungo iqtisadının muqim, əvrişim boluşunun tən mevcut bolub turğallıqını namayan qılıb, dünya iqtisadığa kımmetlik işenç ata qıldı. Goldman Sachs qatarlıq xalqara pul muamili aparatları yakında Jungo iqtisadının eş mölçəyərini östürdü. Jungo iqtisadi besimğa bərdaşlıq berib, olğı ilgirləb, umumi cəhətdən muqim boluş, muqimlik asasıda ilgirləş vəziyyətini davamlaşdırıb, köpxil əvzəlliklərini uzaq müddət çoğulab, sicil girəlişib, taşki zərbigi taqabıl turuşunun puxta asasını bərpa qıldı. İqtisadın muqim boluşu bazarının çoğunluğudan gəlgən. Jungoda 1 milyard 200 milyondan artıq nopos, 200 milyondan artıq otturhal kırımliklə topu bab olub, dünya bu içə ikinci çoğun istimal bazarı. Birinci çoğun tordu part seçiş bazarı ve ikinci çoğun import bazarı da muqim turup geldi. Mülazimet istimali, rəqəmlik istimal qatarlıq güllənmə ehtiyacının yoşurun küçünü davamlı koyup berişigi əgişib, işki ehtiyac iqtisadının muqim eşçini ilgir sürdüğən açqışlıq küşkü aylandı. Şundaqla çət el karxanılırğa eş boşluğunu körsətdi. Əngliyə sodigərlə uyuşmisi xalqara sodu müdiri Steven Lenich mundaq dəb qardı. Jungo işki ehtiyacını kengaytip, devlet içidiki çoğun ayının işini ilgir sürüş cihette, eşiş hareketlendirgüş küçünü kaytı bərpa kıldı. Jungo'a ümit bilen karaş, mölçerini östürüş, Jungo'daki selinmesini aşırış, xalqara sod sanat sahasıdaki kızlık noktaya aylandı. İqtisatının muqim buluşu, işlep çıkırış bilen təminat zancirinin küçlüklükidin gelgen. Jungo, dünya yasımıçılıkıdaki birinci çoğun devlet bolu süpüdü bilen mükemmel kesip zinciri ve mükemmel yürüyüşleşken sistemine ilgi bulup, bazı noktuluk saha ve açkuşluk musabakı yolu da bütün kesip zinciri rekabet küçüğü ilgi bir türküm evzel kesiplerini şekillendirdi. Taşkı mürekkep muhit aldı da, Cungo canlılık teminat iktidarı, güçlük kesip toplanış ünümü ve ilgar ul esleğe doğru tayinip, işlep çıkırışının tez eşişini ilgir sürüp, dünya yasımıçılık sistemisinin iğirt kusuğa aylandı. Tekim köp dölet alkıgan karhanıla Cungo'nun mokiyem, yukur ünümlük hem yukur süpetlik işlep çıkırış teminat zenciri, karhanılanın alak tenerhi, eşya obroti tenerhi ve sınak tenerhini zor derecede tövellitip, karhanılanın terakkiyatını uzak müddetlik hareketlendirgüş güç bilen teminleydu degen ortak tonuşna asıl kıldı. İktisatının mokim buluşu siyasetinin toğır tüzülgenlikidin bolgan. 15. 5 yıllık yirik plan Cungo siyasetinin mokimliki, iktisatının eşinin mokimliki, terakkiyat közlümüsünün mokimlikini namayan kıldı. Pakistan, Asya, Ekologiya Medeniyeliki Tetkikat ve Terakkiyat Tetkikat Hanısının baş icraiye emeldari Şakir Lamey mundaq dep qardı. Cungo iqtisadının mokim yaxşılınışını saklışını, tüzüm evzelliki emeliyat davamıdı namayan kılgan mokimliğini aldın korunga koyuş, aldın pilallaş, emeli hareket kılış, tertiplik ilgiri sürüş, uzak kıçı çın turuş katarlık alahilliklerden ayırıp kargılıp olmaydı. Nurgun chet el tarat kullariga Jungoni iniqsizlik tolgan xalqaro muhitdagi iniq bostonlikka o'xshatdi. Qozog'iston o'qatchilik gazetida mundaq deyildi. Dunyo iqtisodining umumiylik eshishi ostilgan. Sodida 10 yildan buyonki eng kasatlish vaziyati ko'rilgan paytda Jungo Ozsondagi muqim eshishni saqlagan davlatlarning biri bo'lish sifati bilan shiddatlik to'lqinda davomliq ilgirlayotgan g'oyat zo'r paroxodga o'xshash dunyoning taraqqiyot yo'nalishiga muhim ta'sir ko'rsatdi. Yaqin yillardan buyon yangi energiyalik avtomobil, litiylik batareya, yorug'lik volt mahsulotlaridan tarkib topgan 3 yangi mahsulot Jungo yasimichiligining oliylashish, aqliylashish, yashillashishga qarab qadam tashlashini ilgari surdi. Pan texnikining yangilanishiga ergishib, mashina odam, sun'iy aql, yangilik yaratilgan doğru vekillikidiki yangi 3 yangi mahsulot barlikka keldi. Hamda gullanma musobaqa yo'li shakllandi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining jo'sh urib rivojlanishi Jungo iqtisodini miqdorning kengayishidan sifatning yuksalishiga o'zgartirib, an'anaviy eshitishdagi to'salg'uni buzib tashlaydigan g'olqilik quvvatga aylandi. İqtisat yenilnişki qarab ilgirlidi. Yenilik yartış, hareketlendirgüş küçü küçlük urugudi. Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı ilan kılgan 2025 yıllık Dünya Yenilik Yartış Körset Küçü Dokulatı da körüstülüşçe, Cungo tüncik etim dünya bu içe aldın ki onun

ішіге кіріп, еңілік ярдш ықтыдарының өсіше әң тез болған ықтысади гәуділәнің бір болып қалған. Джунгоның еңілік ярдш топының саны дүния бойынша бірінші орынды тұрды. Бұның ішіде Шэньчжэн, Шанган, Гуанчжу еңілік ярдш топы тұнжы қетім дүния бойынша бірінші орынғы өтті. Еңі техника, еңі мәсулат, еңі мәнзіре Джунгоны дүния пән техника инқылабының әң мұхим әмілет мейданының біріге айландырды. Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı'nın baş iktisat şunası Kastin Fenik mundaq dep körsetti. Jungo'nun yeñilik yaratış sistemisi kurulması tehimi tanpın boldi. Tetkik kılıp eç selinmesi davamlıq zoraydı. Neticeden aylandırış önümi üzlüksüz östi. Bu, devletnin yeñilik yaratış sistemisinin kün seri pişip yetilip atqanlıqıdan derek berdi. İktisat yeşillikka qarap taraqqi kılıp, Yeşil tipni özgerti sürüti sicil tezleşti. Çünkü Gowyan Akbarat İşhanısı yakında ilan kılgan karbonni çok kımmetli yetküzüş, karbonni netrallaştırış Jungo Herkiti namlık aktaşlık kitabı körüstülüşçe, Jungo dünya boyunca kölüme en çoğun, sürüti en tez yeni energiya terakiyatını işkaşırıp, taşkatmısız energiyanın istimal nispetini 2020 yıldaki 16%'tin 2024 yılıdaki 19.18% yetküzüp, yılıga otur hesap bilen bir poentki yakın aşırgan. Avustralya, Şark Asya mınbiri tor bekitide ilan kılıngan makale de mındak deyildi. Jungo, yeşil hidrogen energiyesi, bulgumu koyup berişine el kılış layihasının akli elektr torgıça, sanaat kölümü ve teknik emeli küçüge tayınıp, Açkuşluk pakız energiya teknikisi de 5 asıl kılıçını ilgir sürüş cihette özgeç özellik yiyge. Bu teknikala Jungo iqtisadi ve yer şaharının kelgüsünü kaytıdın berpa kılışı mümkün. İqtisad əqliyliş qarap ilgirləp, əqliyiləştürüşünü əmeli kolunuş tez sürətte əmeliyiləşdi. Bilomberi kəsbi tətqiqatı ilan kılgan Jungo'nun süni əqil 2026-gi nəzər dokulatı da mındaq dəp qaraldı. Jungo süni aqlni o'rinlashtirishni tezlatib, tövən tənarix, kirimni oshirish andizasidan foydalanib ishlab chiqarish kuchini oshiryapti. G'oyat zo'r ochquchilar, ixtisosliklar zapisi va kuchlik manbani etishga tayinib, Jungoning süni aql kasbining taraqqiyoti tez sur'atda yangilanishni tezlatdi. Bilimberg kasbiy tadqiqot tahlilchisi Robert Lee mundaq dedi. Jungo'nun əmili süni əqil qoşulğan strategiyası pütkül iqtisadının işləp çıxırış küşlərini yuqur kötürüşünü ilgiri sürüşü mümkün. Nokul teknikide 5 asıl kılışını qoğuluşuşu oxşumaydıgını, Jungo yumşaq detalını əlalaşdırış və tövən tənərx modeliğa texim əhmiyyət berudu. Bu, onu süni əqilini əmili qolunuş cəhətdə yaxşı əvzəllikki iyi qıldı. 15-5 yıllıq yirik plan toğırsıdiki təklifdə Pen texnika, yeñilik yaratış, yeñi süpätlik işläp çıqırış küçi qatarlıq sözlär köp tilge elinip, Jungo'nun aldın körärlik bilen orınlaştırış arkılık, uzak müddetlik rıqabet küçini yaratış, eş kuvvetini çoŋqur almaştırışını ilgir sürüştiki strategiyelik iradesini namayan kıldı. Jungo'nun yukur süpätlik taraqqiyatı dünyaga nurgun yeñi fırsat elip keldi. Jungo'nun yeñi süpätlik işläp çıqırış küçlärini taraqqi kıldırışı dünyaga texim köp payda elip keldi. Nurgun çatallik mutaxassislar Jungo'nun yeñi süpätlik işläp çıqırış küçlärini tezden yetildirip, ilgar texnik sahasidiki bösüş arkalık dünyaga näp yetküzüşini. Şunu bilen bir vaqtta dünyanın yeñilik yaratış hämkarlıkını keñäytişige yetekçilik kılıp, yeñi texnik tänärxini töwelletip, imkaniyetlik sijil taraqqiyatını ilgiri sürüp, dünya iqtisadının teximi tañpın yönülüşge qarap ilgirlişini ilgiri sürüşünü kütmekte.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yakınki yıllardan bu yan çet ellikle Cungo'nu tılgı alganda işletedigan açgüçlük sözle devamlık kengaymekte. İlgiri kişiler daim sedd için sepeli, müşk iyik, esil taamlarını tılgı alattı. Bugünkü günde pen teknika, moda oyun katarlık yeni markala bəs bəsli dan çıkardı. Tehimi köp çet ellik sayahatçilerinin Cungo'yu kilişi, Jungo'nun tekimi köp danlık markalarının dünyayı yüzlenişine ergişip, Jungo amili çet ellerdeki adetki kişilerin kündülük turmuşuğa kün seri sınıp kirdi. 5. ayının 21. günü Angliya danlık marka pul muameli guruhu uyuşturgan 2026 yıllık rayon danlık marka munbiri London pul muameli şehirçisi şehir memuriyeti zalıda ötküzüldü. London terakkiyatını ilgir sürüş mekkemesi. Angliya kabinet işhanesi. Türkiye meblağ seyli iştarmakı. Şivisiye sayat idarisi katarlık organlardan kelgen tahminen 100 vekil yığınğa katnaştı. Danlık marka pul muameli guruhunun baş müdürü David Hay baş maksat söz kılganda en köp tılgı alğan devlet Jungo boldı. Hay tonuşturup mandaq dedi. Danlık marka pul muameli guruhu bu yılının 5'de ilan kılgan 2026 yıllık Dünya Yumuşak Emeli Küş Körset Küçü Dokulatı'da körüstülüşçe, Jungo Dünya Yumuşak Emeli Küçü Red Tertipi de aldınki onun işçideki birden bir numara aşkan devlet bulup, köp türlü körset küçlerde dünya boyunca birinci orunda turgan. Bu nek meydandaki aziz mihmallaha mındak dedi. Yerlik danlık markımın bir de Jungo'nu tılgı almaslık mümkün emez. Jungo, devlet danlık markısı, rayon danlık markısını terakki kıldırış ve kengaytış cihette dünyanın aldıngı katardı miyavatıdı. Heg mındak dep kardı. Kişiler eğer Jungo'a özü berip, hakiki Jungo'nu özü közü bilen körse, Jungo'nun umumi obrazıga tekimi aktif muameli kılıdı. Münberde Jungo amili Erkays halkılarda köp noktudun namayan boldı. Muhakim halkısı da Angliya Huifeng Bankısının mütexessisleri bankı bilen Şangan, Şanghay'dan ibaret iki Jungo şehrinin tarihi menbesini tılgı aldı. Polşalık oyun kespi bilen şoğullanguçula Jungo bazırga yüksek ehmiyet berdi kallıkını bildirdi. Pommart danlık markısının vekilleri Jungo'nun moda uyulları danlık markalarının kandak kılıp bütün dünyadaki mestanelerinin yaptırışığı erişkellik edin hem behirlendi. Amerikalık sayahatçı kespi mütexessisi Hamoni Rammındak dedi. Jungo'da körüşke erzidigan nurgun nersle ba. Muhimi, xalqara bazarga Jungo'nun bunun bilerli çekilinip kalmaydıgallıkını bildiriş gerek. Jungo'a berip bakkan nurgun kişiler kaytip gelgenden kiyin Jungo'nun pen teknik terakkiyatıdan hayran kaldı. Yakında London'da ötküzülgen Jungo sayahat günü Angliya mahsus tonuşturuş yığını da Jungo'nun obrazı kün seri beydi. Paliyet videosu da mundak bir cümle söz kayıt kayıt tekrarlandı. Jungo'nu back and enemy deyip karamsız, emeliyette Jungo back moda. Nek meydandaki Angliya'nın sayahat sahası dik zatla Jungo'nu yani müşk eyik, leşker ve ot heykelle cancacı menzirsi katarlıklağı bolgan tesiratını tılgı aldı. Yığın diyene uçkutsuz ayrıp olan sep tüzüp maharet körüstüş katarlık zamanevi yeni nam kartısı yeni adını köpeytildi. Kişini tolumu heyran kaldırdığını şu ki Angliya'daki bir sayahat kooperatifi etki şehir namlık Jungo sayahat liniyesini yolgu koygan bulup musabe Jungo Optimobil yan telefon karhanaları zavutunu ekskorsiye kılışını öz işçiga alıdı iken. Bu sayahat kooperatifinin soda seçiş mesulü Gary King muhbirge tonuşturup mandak dedi. Bu liniye liderla sepiri dep atıldı. Bunun dün maksat, karhanaların yukur derecelik başkurguçularını Jungo'a berip, nek meydanda terakkiyat ehvalını yiz kılış imkaniyetigi igi kılış. O mandak dedi. Bu liniye Jungo'nun maşini adam süni akıl katarlık sağladı kolgu keltürgen terakkiyat neticilerini namayan kılıdı. көп сандыки гарип саяатчыларга нисбетен айтканда, улар Джунгонун кадимий тарифини көрүшүнү арзу кылууда. Окшош болмаган табий манзара ва заманавий тарифимо уларны аң таң калдырды. Көп мәнбәлек стролук Джунго образы даңлык марка пул муамили гороинин тадқиқат өкүмүгө мас келеди. Хейг 5-анын 21-нчи күнү бу жыл ичинде илан кылындыган 2026-жылдык Джунго шаар көрсөткүчү докладынын кысман натыйжаларын муддаттан бурун ашкарлап мындай деди. Эгер Джунго пакат ясымычылык базасы деп каралса, биз унун маданият ижатчылыгын колдон берип коюмуз. Эгер Джунго пакат базар деп каралса, биз унун реал турмушун колдон берип коюмуз. Эгер Джунгого пакат санны ашыруш аркылуу муамиле кылсак, биз саннын аркасындагы адам, жай ва күндүлүк таасиратын колдон берип коюмуз. Джунголуклардын кызгынлыгы ва hayatı күчү чет элдик затлардын Джунгого болгон ортак таасиратына айланды. Гари Кинга эң чоңкур таасир кылганы Бейжиңнин тар көчөлөрүндө 80 нече жаштык бир бовай менен кең кушада параңлашканлыгы болду. У hayajallanган halda Джунгого келгенден кийин Джунголуклардын накадар достоно кызгын экенин эс кылдым деди. Тарихи Джунго, ижатчан Джунго, ешил Джунго, эчивитилген Джунго, аяты күчкө толган Джунго. Чет элдик затлар сыжыл тылга элеп аткан Джунгого болгон таасираты тогурсудагы ачкычтык сөздөр аркылуу Джунго образы багансыры акыйкы мол стролук көп мөнбөлүк болмакта.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin. Növetçi muharriri Adil Ablet. Nazaratçısı Eskar Dursun.
2: Küçükkine o...

Hürmetlik radyoan oğucula, her millet halkının nadir naqşı muzikiler bilen hizmetinlağa hazır bulduk. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısını yaqtırıp anlaşanlarını ümit kılımız. Mən Riya Satçı Hamide Qayyum. Aziz anlaşıcılar, bugünkü programımızı Hayyar namlıq naqşı bilen başlayımız. Qinamza, yaqtırıp anlaşanlığa isilə.

Hörmətli kranlı əli.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla yukarıda Narat namlı xanzıçı naqşıdan huzur aldıq. Nöbetten Gönül Aramınlağa tağdım etirdiğimiz Bulutlar Arasıda namlı naqşa. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının bevasta anlatılgan sanat sahnesi programımızni Muşu Bulutlar Arasıda namlı naqşını Gönül Aramınlağa sunuş bilen ahırlaştırımız programımızni yaqtırıp anlığının lağı rahmet. Kınamsa bu ahırkı naqşıdan birlikte bəhir alaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programısı.

0: ئايلەن پروگرامسىنىڭ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن رىياسەتچى ئابدۇرىشىت قوپۇر.
1: مەن رىياسەتچى رازىيە ھەزەرتەلى.
0: دوستلار، بۇ قېتىمقى پروگرامىمىزدا مۇنداق مەزمۇنلاردا ئاڭلىتىش بېرىمىز.
1: يۇرتۇمدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىمىزدە قورشاۋ تامنى بۇزۇپ تاشلاپ ياشانغانلارنىڭ تۇرمۇشىنى بېيىتىش توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز.
0: يۈكسىلىۋاتقان شىنجاڭ سەھىپىمىزدە شىنجاڭدا چېگرا ھالقىغان خەلق پۇلى راسچوتى بويىچە ئەلا سۈپەتلىك كارخانىدىن 286 يېڭىدىن كۆپىيىپ، ئومۇمىي سانى 681-گە يېتىپ، بارلىق ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەرنى قاپلىغانلىقىنى تونۇشتۇرىمىز.
1: يارقىن ئىسىم سەھىپىمىزدە پىدائىيلار مۇلازىمىتىنى كىچىك ئىشلارغا سىڭدۈرگەن ۋۇ شۇكەي بىلەن تونۇشىمىز.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıçtin Abonçlar Terminal'da maskademde anlıt oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqalı oludu.
1: Radyo anlıqıcılar, Doyin Abdisini çürüp başbettin Gülüşü Şinjan, yani Gülü'nün Şinjan hikayesi namırki Doyin numarını koşuvelip, riyasetçilerimizden yumurluk mikro tiyatrlarından huzurlanıp, aktif küçüke erişeleydi. Yine Doyin subsidi söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türtkü bulsun mu buludu.
2: Şinjan'daki yeniliklar.
0: Yakında Tunç Növetlik İpek Yolu Arkeologiyası'daki yeni ilgirleşme bahalaş neticesi, 2026 yıllık İpek Yolu Halkara İşlep Çıkırış, Okutuş, Tetkikat, İşiltiş Hemkarlık Yığını ve Mağrıp Hemkarlık'ı Almaştırış Pahaliyeti'nin içiliş murasımı da ilan kılındı. Kazakistan Simyark Harabısı, Tacikistan Sanğaza Kadimi Şehir Harabısı, Özbekistan Çınar Tipi Harabısı, Özbekistan'daki Taşbulak ve Toğunbulak harabısı. Şundakla, Cungo Şinjan Guçun Nahiyesi'deki Tangçovdun Kadimi Şehir harabısı. Turpan'daki Şifan Nestoryan dini harabılıkıdın ibaret 6 türlük kızış türü neticesi bununla tallandı.
1: Bahalış faaliyetini İpek Yolu Arkeologiya Hemkarlık Tetkikat Merkezi, yani Gırbi Şimalda Şösi Köp Devletinin nopozluk aparatıdaki alımlar bilen birleşip teşebbüs kılıp başlayan bulup, dikkatini İpek Yolu Arkeologiya sahasıdaki en yeni büsüş ve yadroluk neticilerini merkezleştirip, devlet halkıgan, pen halkıgan maslaşış mekanizmini terek kılıp, İpek Yolu Arkeologiya Tetkikatının oldinqi qatardagi muvaffaqiyatlarni cho'nqur qizib chiqdi.
0: Shinjang Guchong nahiyasidagi Tangchovdun qadimiy shahar xarobasi Sanjixuzo avtonom oblasti Guchong nahiya bozorining sharq-shimol burchagiga joylashgan. Shinjangda hozir saqlanayotgan Tang sulolasidan Yuan sulolasi mazgiligacha bo'lgan orliq tava bo'lgan ko'lami bir qadar cho'ng, mazmuni bir qadar mo'l bo'lgan muhim xaroba. 2013 yılı 5. ayda 7. Türkümdeki memleket boyunca noktalık koğduladığın medeniyet yadıkarlık oranı edip ilan kılıngan. 2018 yılından başlap, Cungo Xalık Daşöğüsü bilen Abdunum Raylık Medeniyet Yadıkarlıkları Arkeologiya Tetkikat Oranı birlikte arkeologiyelik kızıp Tang Sulalısı devirdeki Oylu Aran Harabısı, İdikut Huyhuları devirdeki Yuyunuş Oranı, Butxanı xarabısı, Nestoryan dini ibadatxanısı xarabısı, şəhər dərvası yolu qatarlı xarabılardı bayqağan. Sapal buyumlar, mis qurallar, farfur buyumlar, əynək buyumlar qatarlıq nurğun qimmətlik mədəniyyət yadigarlıqlarını qızıb çıqqan. Bu, arxeologiyalik bayqaşlar, İpək yolu mədəniyilikinin almaşdırışı və millətlərinin yuğurluşunu tətqiqilişini mol maddi ispat bilən təminlidi.
1: Şinjan Turpan Şipan Nestoryan dini ibadetxanası xarabısı Turpan şehri İdikut rayonunun şimali şehir etrafıga Yalqın tağının cenubi etkideki töpülükke caylaşkan. Kölümü təxminən 2500 kvadrat metr. Asaslıq yili Tang sulalısıdın Yuan sulalısıgıcı bolğan İdikut Xuyxu dəvirge mənsub. Zhongshan Daşu 2021 yıldan 2024 yılgıca Şinjan Mədəniyyət Yadigarlıqları Arxeologiya Tədqiqat Orni, Turpan Şunaslıq Tədqiqat Orni bilen birleşip bu xarabilikni 3 qitim sistemlik arxeologiyalik qizib nurğun muhim yadigarlıqlarni cümledin neçi mın parça gorpa hüccet parçalarını qizib çıxdı. arxeologiyalik qizishlardan ma'lum bo'lishicha, Shipang Nestorian dini ibodatxonasi xarobisi qurilmasi bir qadar mukammal, saqlanishi bir qadar yaxshi bo'lgan Nestorian dini ibodatxonasi xarobisi bo'lib, intayin muhim ilmiy tadqiqot qimmati va madaniyat miroslar qimmatiga ega ekan. Bir qatar arxeologiyalik bayqashlar tarixdagi Sharq G'arb madaniyatining Xinjiang rayonida cho'nqur kiralishi va yug'urilishiga guvoh bo'lib qolmay, Zhonghua madaniyligining ko'p xillik bir gavdalashgan, hammini qabul qilib o'ziga mujassamlaydigan roshan alohidligini texmo bevosita isbotlagan.
3: 3 yotoqli uy asosiy kapolat, 4 yotoqli uy texmo yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmo cho'ng, yotoq uyi texmo ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abdital'nın 6-0 Pilos nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemre boludu.
5: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abdital'nın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
6: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
5: Saat 11'de Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
6: Saat 13.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şinjan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şütin Abdital'ı yardım verdi.
5: Saat 17.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
4: Sılu Şütin Abdital'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda korşağı tamını bozup taşlam, yaşanganlarının turunmuşunu beytiş doğrusu da sözlet birimiz.
2: 5. aydaki Ürümçi şehri, Midong rayonu, Çangşansı pazarı Hunan kentide tutaş ketken meyve köktat parnikleri retlik bulup, parnikteki bülcürgenle şahlarga lıhtılgan idi. Cüngu haltıları arka arkadan bıksürüp hayati küçük tılgan idi. Yakında Midong rayonu Kazven Koçu Başkarması Yülin Mahallesi 48 yaşanğan kişini yezi itizlerini sayılı kılışka, dehkallarının yetekçiliki de ziraatlarının özüş ahvalini tamaşa kılışka. Meyve köktat özüşünü hez kılışkı teşkilledi. Huşal külk sadaları itiz beşini kapladı.
1: Bu Yülin Mahallesi'nin bir kıtımlık bütünle yeni bulgun yaşanğanlar mulazmet sınıkı. İlgiri mahallelerdeki yaşanganlar faaliyetinin köpincisi mahalle kurusu, meydan etrafı bilenle çehlinetti. Mezmuni, medeniyet, tenterbiye, köngül içiş, sağlamlık boyunca halisanı kesel körüşünü asas kılattı. Körünüş mukum, şehli addiydi. Bu kıtın mahalle korşav tavını teşebbüs karlıklarının bozup taşlap, faaliyet meydanını yezkentlerini güllendirişinin birinci sepigi köçürüp, yaşangıllarga şehir yezi terakkiyatının yeni kıyafetini yakın ağırlıktan yez kıldırıp, kündülük

0: Hük ısrar kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Adaş, yeni qancılık var mı?
3: Kiləyil dəb qaldı, yeni 30 kilometrli qaldı.
2: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
4: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
2: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
3: Ben dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
5: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil heydep bir mançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Yükselovat Han Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Şincan'da Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karhan'dan 286'sı yeniden köpüyüp, umumu sanı 681'e yetip, barlıq vilayet, oblas, şehirlerini kaplıqallıqını tonuşturumuz.
2: Yakında Şincan Taşkı Pervort ve Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Kespini kanat yaydırışta talepcan buluş mekanizmi 2026 yıllık Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karhanala tizimlikini ilan kıldı. Kalıq Bulu ve Çet El Pulu'nı itiraf kılış mekanizmi vekillikideki köptürlük mekanizminin emeliyleşip yolgu koyuluşunun türkisi de karhanı sani bulturgudun 286'si yeniden köpeygen. Yana gerbi kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 koşulgan işki ölke Abdunum rayon Bivastık Karaşlık şehirdeki Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karhanala tizimlikini öz ara itiraf kılış işka aşırılgan.
1: Tizimlikteki karhanlar pekat Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Rasyotu'daki pul tapşırıveliş ya ki tapşırış zahattı. Veya ki pul tapşırıveliş tapşırış körsetmesige asasen mal sodisi, mulazmet sodisi türüdeki xalıq pulu arqılıq çigra halkıgan rasyot hem kapital türüdeki xalıq pulu kirimi kəsbini bivast bijireleydi. İlgirki bir gündün 3 gün gücü bolgan kəsb bijiriş vaxtımı zor derecede qısqırıp 5 minutqı yığın çaxlandı.
2: Bu yıl Ela Süpetlik Karxanalarının kölümünü kengaytişirdiki en çoğun yarqın nokta xalıq pulu bilen Çet el pulunu delilleş mekanizminin resmi emeliyleşip yolgu koyulgalıqı kaldı. Bu mekanizmda Şincan rayonudaki soda taşkı pervort, kırım çıkımını kolaylaştırış boyunca noktada sınak kılış dairisindeki karhanılarının bivasta çigra halkıgan xalıq pulu rasyotu kıladığan Ela Süpetlik Karhanı kılıp bekitilip, bir kitimdala bekitip, xalıq pulu bilen çet el pulunu mas kademde kolaylaştırışını işka aşırış İniq bekitildi.
1: Bu mekanizmi dayanıp, Şincan'da Çigra Halkıgan Kalıq Buluğa alaqıdar Ela Süpetlik Karhanı'nın 61'i yeniden köpeydi. Bu karhanlar ayrım iltimas kılmış mı? Salayitini təşürüş, təhrar kanat yaydırılmış mı? Kalıq Bulu bilen çetel pulu kəsbini kolaylaştırış siyasetidin mas kademde bəhriman bol alaydı.
2: Xalıq pulu ve çet el pulunu itiraf kılış mekanizmida büsüş hasıl kılış asasıda Şincan, gerbi kısımdaki 12 ülke, Abdunum rayon, Bivastık Karaşlık şehir, Xaynan ülkesi hem Guangdong ülkesinin Zhenjiang şehri, Hunan ülkesinin Huayhua şehri bilen gerbi kısım kurukluk, deniz yeni yolu 13 koşulgan işki ülke Abdunum rayon Bivastık Karaşlık şehirlerinin tizimlikini öz ara itiraf kılış mekanizmini ortak oturgu çıkırıp siyaset giralleşme önümünü şekillendirdi.
1: Jungu Bankisi Şincan şöbisi Soda Bankı bölümünün baş direktörü Li Jin tanıştırıp mındak dedi. Gerbi kısım korukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke Abdunum rayon İşki Bivas Karaşlık şehrinin Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Rasyotu kıladığan Ela Süpetlik Karhanları 13 ülke Abdunum rayon Bivas Karaşlık şehir dairesi de ülke halkıp Çigra Halkıgan Kalıq Bulu Rasyotu kesbini bijirgende şu cahideki Ela Süpetlik Karhanları

0: bilen okşaş derizdiki kolaylaştırış siyasetinden behriban bola alaydı.
1: İki çoğun mekanizmden emelilişip, ünüm hasıl kılışıga ergeşip, Şincan'da çigra halkıgan halıq pulu rasyotu boyuca ala süpetlik karxanala tizimlikinin derecesini östürüp, sığımını kengaytış işe aşırılıp, külem cahati yana yeni yukarı seviye yartıldı. Sığımı kengaytılgenden kin Şincan'da çigra halkıgan halıq pulu rasyotu boyuca ala süpetlik karxana umumi sani 681'e yetip, Şincan'daki 14 vilayet oblast şehrini kapladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışı. Ben, dikkat dur. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
6: Yarqın isim.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızdə fidayılar mülazımetini kiçkişlər qısındırgən Vuşuk heybilen tanışımız.
7: Mıng çakırımlık tağ deryalardın halkıp ötüp, Sanşi ülkesinin Yunçın şehirden Şinjan'ın Sanji şehri geçe bulgan 2700 neç kilometrelik yolda garbi kısım planı pidaisi Vuşukay samimi muhabbeti bilen yaşlık baharını illik kalbigi sandırdı. O Kızıl Kırıs cemiyetinin pidaisi buluş süpüti bilen adli herkete arkalık İlliklik yetküzüp yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve zimmisigi iliş ruhini namayan kıldı.
0: 2024 yılı Ali Mektep'ni emdili pütküzgen Vuşukay, Gərbi rayonunu kuruş iradisi bilen Sanji şehirli Kızıl Kırs cemiyeti gelip, kıyıncılığı bar ammini kutkuzuş hizmetine atlandı. O, mihri şefkat buyumlarını rətləş, qutquzuş uçurlarını səliştiruş, ailələrgə kirib yardan beriş, amivi paravallıq təşviqatını qanat yaydırış qatarlıq, hər bir kiçik işini əstaydil, inçik işlədi.
7: Vuşukay mundaq dedi. Ali Mektəbdə oquvatqan çıxımda pida ilə mülazimətdəki alaqıdar xizmətlə bilən şüğullunub, pida ilik ruhinin çonqır təsirgə uçurudum. Şundaqla, cəmiyyətkə töhbü qoşuşunu oyludum. Şuna okuş bütküzgenden kiyin vətənin Çigra rayonu da öz kımıtımını işe aşırıp asası katlamdık

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisini anlayışınlarını karşalımız. Mən Riyas Etçin Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abunichila terminalı da masqadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqlı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunlar boyunca anlatış birimiz. Kanun xəbərləri səyibimizde bazar nazarat qilish başquruş tarmaqlarının puxravi iyiliknin taraqiyatını zoraytışını ilgiri sürüştiki 2026 yıllık xizmətinin mühim noxtisi yakında besip tarqıtıldı. Qaramay şəhərinin tüvən önümlük yerini başquruş çarısı yolu koyuldu qatarlı xəbərlərini anlayısılar. Dilo ve kanun sahibimizde işçi hizmetçi ictimai sığurtadan öz ihtiyarlık bile vazgeçip işte yarlansa orun yana tölem töleşi gerek mu degen dilo misalını sözləp birimiz. Amma üçün əməli iş qılıp beri sahib

ۋاسىتە ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئەمەلىيىتىنى مەۋقە قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بىلەن ئەدلىيە ئورنى كادىرلىرى بىرلەشتۈرۈلگەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش مۇرەسسەم مېخانىزمىنى يولغا قويۇپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ خەلق رايى ئەۋزەللىكى بىلەن ئەدلىيە ئورنىنىڭ كەسپىي ئەۋزەللىكىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، پۈتۈن زەنجىرلىك ماجىرانى ھەل قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، قانۇنچىلىق ئارقىلىق يېزا كەنتلەرنىڭ ئىناقلىقىنى قوغدىدى. 4 ayının 15-ci günü Çinçuan Bazarlıq Mürəssə işxanasında Wang Ekiz pürlüşüb kətkən hesabat dəptirini tutub, turub dərdini tökdi. Wang Ekiz, Liu Ekizgə yalınıb, meyvilik daraqlarını ulaş xizməti bilən şüğullanqan. İşini tügətkəndən kiyin, Liu Ekiz, İqdar qaldıq pulunu bərməgəşkə, şirkətnin məbləq zəncirəy üzülüb qalqallıqını səbəb qılıb, onun 52 min yuan iş yaqını nesi qaldırqan. Көп қетім талап қылған болсымын әдетсіз болғандың кен, Ван Экіз Чинчуан базарлық әділе орнадан ярдам сорған. Мұрасан нәқ мейданыда Лео Экіз оңайсызланған халда, «Мән қастан несе қалдырмадым. Бұл тұр түр игдары қалдық пұлны ұзынғычы бәрмеді. Мән тарап-тараптың қарз еліп, оброт қылып, шақыны берішке хақиқатан пұл чықыралмадым», деді. Ван Экіз орнадан тұрып ачықланға халда, Pul çıqıralmadım deysiz. Sizden aldınqı ayda optimobilinizni yeniga almashtırğanlığınızni gördüm, dedi. Bazarlıq ədliyə ornının kadri aldı bilan Wang X-nin keyfiyatını tinçlandırdı. Anda Liu X-ga dehqan işlemçilərinin iş haqqını berişke kapalatlı qilış nizamidiki alaqadar belgilmelerini eniq tüşendirip, iqdarının qaldıq pulunu toluq bermezliki, siz bile iqdar otursudiki macerani keltirip çıkargan. Bunu sebep qilip, dehqan işlemçinin iş haqqını nesi qaldırsınız bolmaydı. Qanunda eniq qilip, ticaret xeyim xatırını işlemçiga artıp qoyuş men'i qilingan dep tüşendirdi. Bazarlıq xalq qurultiyi vekili Liu X-ga Adım gerçilik və dauli nöqtisidən nəsiyyət qılıb, deyqan işləmçilərinin pul tepişi asan əməz. Wang Ekiz bir aylik işləri bu pul bilən turmuş qiyinçiliqini həl qilishini kütüb durudu. Lobən buluş süpütiniz bilən, amının qiyinçiliqini teximi düşünüşünüz gerek. Səmimi bolğandıla, andın uzaqca tərəqi qılgılı boludu, dedi. Qanun dauli və adım gerçilik nöqtisidən qoş nəsiyyət qilish astıda Liu Ekiz dərhal qayıtıb berib, pul g'amlaydiganligini bildirdi. Shaqni topshirib olgandan keyin Wang X Alaytan Vishinda murabbiy guruhiga rahmat aytdi. Bu yil kirgandan buyon Chengchuan bazari xalq qurultiy vakili bilan adliya o'rni kadrlari birlashtirilgan birlashib harakatlanish mexanizmiga tayinib 9 ziddiyatni hal qildi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak stili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemrah Programısı boyunca anlatış bərdox yaxdırıb, anlığınınla rahmet. Texim köp məzmullani, siz yenə Slushiting terminalını çürüb anlısınız buludu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyoyan okucular. 5. aydan bu yan, Toksun Nahiyası'nın Golboyi yezisi Şor kentideki Linhay Bağ Orman Köcet Pazısı'daki 100 moyardaki çoğluk birbirlep içilip, şu caydaki amma ve sırtın kelgen sayahatçılar aram aladıgan, seyli sayahat kıladıgan, Vankong daka kıladıgan kızılık menzil gakka aylandı. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde, köpçilikke Linhay Bağ Orman Köcet Pazısı'nın mesulü, Şısan Ming Kakas Çöllikni Gül Deniz'e aylandırganlık hikayesini sözlep birimiz. Yakında Şor kentideki Linhay Bağ Orman Köçet bazısı da durup, bağdaki poreklep içilgan güllerge karap, bazı mesuli Şısan Ming'nin çırayı da hoşallık cilvelendi. O mundaq dedi. 3. aydan başlap bu yerde güller üzlüksüz içildi. Kürküm gül, Yüye Meydin çoğlıkça hemisi içildi. Hazır Şaoli gülümü içildi. 64 yaşlık Şısan Min'nin bu tıprak bilen küç sınış vatkınağa 13 yıl boldı. 13 yılda o ilgiri 10 milyon yuandan artıq ziyan tattı. Yetiştirgen 100 mo yerden artıq yerdeki gül giyahları yukarı temperaturada kurup ketti. İlgirken boranda adam boyu keledigan Dali Hua gülünün sunup ketkeligini körgen idi. Ang dastlabki köçet yetiştirişten gül giyah östürüşke özgirişkice yine tamaşa kılış, doğruğu işletiş koşulgan koş ünümlik terikçilik endisi üstüde izdinişkice meyli kaçalla bu bakı kırsın Şısan Ming hemişe etizlikte naiti aldıraş işleydi. Nem üçün baştan ahır vazgeçmegenliki soralganda o külüp durup mundaq dedi. Muşunınca kısıkımen, östürgüm kilodu. Bu kızgılıkı ve kaysarlıkı tayinip, Şısan Ming mağlubiyet savaqlarını astaydıl kaydı əsləb, pikir yolunu özlüksüz yenilab, sırtkı çıkıp təkşürüşte boldi, ögendi. O naiti tezla, toksunda gül östürüşçe, çıraylı kınıla közlüsü bolmaydı qalıqı. Cezmen çıdamcalıq sortlarını tepip, şu cayının kelimadi ve tüprüqağa maslış alaydıgan kılış kerekliğini tonup yetti. Qayta-qayta tekşürüp tətqiq qilish tanlash arqaliq o nazirini iqtisodiy unumi yuqori hem tamasha qilish hem doğruluk qo'sh qimmatga ega gül giyohlarga qaratdi. Ilgari jo'say o'stirish bilan yiroq yaqinga danliq bo'lgan Shor kenti mana shunday qilib Shisan Ming tarafidan az-azdan 90-dagi gül dengizini daga qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Şısan Ming memnun bolgan halda mundaq dedi. Bu yıl çoğluğunu işki qaytım teridim. Solyau yopuq işletkendin keyin temperatura yukur bolğaşqa ejiliş mezgelini uzartkılı boludu. Aldın qaytım teriş əmdili ahırlışıqa kent qaytımlıq terişini başlayman. Köpçiliknin huzurlanış vaxtı teximi uzardı. Ejiliş mezgelini uzartıdığan bu xil usul bu yıl 3. aydala sınaq kılıngan idi. Kürküm gülge Parnikta maysi yetiştiriş bilen, etizgi köçürüp tikişini növetleştirip orullaştırış usulü kullanılgan bulup, bir kıytımlık güller tozup kesse, yeni bir kıytımda küç olap poreklep içiladu. Umumi huzurlanış devreliki körnerlik uzraydu. İzdinişki amraq Şısan Ming, gülgiyah östürüş tekniksini yakşılaşgı köngül bölüplü kalmay, Bağcı rayonunun yandaş əslahalarını teximi köngül koyup mükemmelleştirip, sayahatçilerinin sayılı kılışını, sınışını əlalaştırdı. Bu yıl ətiyazda o Bağcı rayonuğa alahiden mənziri əslahalarını səpləb, yeni güllerini orullaştırış ve tamaşa kılış,

0: Radiyonluğucu dostlar, Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizni davamlaştırıvatımız. Abdunum Rayonluq Əslahəlik Yezikliki və Qas Yezikliki Tətqiqat Tərəqiyyat Mərkəzinin muavin müdiri Qın Şinli 19 yıldan buyan. Asasi qatlamda yıldız tartış, Yezikliki pən texniki arqılıq gülləndirişdən ibarət əsli məqsədə başdan axır çıntırıb, Yezikliki pən tətqiqatının birinci sepidə ümtinsiz əcir sandırıb, kəsbi və qəti iradəsi bilən qoğun tavızını saxlaş, toşuş qiyin buluş məsilisini həl qılıb, pən texniki arqılıq deyqallarının kirimini aşırışıqı küç qoşdi. Yıqında o, Tianşan hünərvəllərini yetiştiriş obyekti bulub tallandı. 2 gün ilgiri Qın Şinli Pichan Nahiyasi Şehir Rayonidagi xizmet orni bilen Pichan Bağvancilik Meydanının təcrübe barniki arasada köp qitim berib gelip, bir tarafdan qoğunnun pişiş əhvalini her vaqt küzütüp ölçse, yana bir tarafdan soğuk saqlaş iskilatini çin tutup tazılap, tanışap qoğunni yeni bedi saqlaş sınıqıga toluq tayarlıq kıldı. Onun kalbide dehqanlarga yardım beriş, yezikligini gülləndiriş, özünün yezeklik pen tədqiqatıda yıldız tartışıdaki en müstahkem əsli məqsidi idi. Qın Şinli mundaq dedi. Bir tal uruq, bir tal qoğunnun kəynidə puhralanın turmuşu ba. Mən pəqat akademik Wu Mingzhuğa əgişib, şununqa oxşaş puhti iş qilib, turbanın bu şerin təmini saqlaşını oylaymən. 2006 yılı Şinjan Yezeklik Taşöyünü pütküzgən Qın Şinli, asasi katlamda yıldız tartış, yezekliğini pentekniki arqalıq güllendiriş əsli məqsədini könlügü püküb, qoğun tavızını yığıv alğan denkeyin yeni beti saqlaş və saqlaş tətqiqatıqı atlandı. O, mundaq dedi. Bir qoğunni etizdin tamak üstülüge yetküzgücü bolğan səpərdə mağdığan udul yol yok. Pəqət puxtı qədəm bilən qayt-qayt ötkəlgi hücum qılış gerek. Yığıb alğan dinkeyin yeni biti saxlaş və zapas saxlaş, toşuşda pəqət qayt-qayt sınaq qılış. Qrupa-qrupa sağlıq məlumatlar arqılıq dəlilləşki toğır kelidu. Gündüzü etizda qoğun tavızlarını körsək, keştən təcrübə xanada körsət küşlərini ölçəb, qatlıqlıqını, tatlıqlıqını, kesəlik bakteriyasının özgürşini közədimiz. Kün küllərge olunub, yıllar ötüdü. Çöllükdiki pişğirim ısıq, etizdiki qum boran, yana pən tətqiqat yoludiki qayt-qayt məqlubiyyətlər Qın Şinliyini qədimini toxtutup qoyalmadı. O, mundaq dedi. Həqiqətən cəbalıq, sansızlıqan keçilədə sallıq məlumatlarqa qarab uxlayalmadım. Hər qitim, puhralanın qoğunnu yaxşı terib, yaxşı bahada satqallıqını, bütün memleketinin her qaysi jaylarıdaki dostlarının haqiqi turpan qoğunuğu eğiz tegeligeligini körgünümde barlıq cepalarımdan arzidiğallıqını his qilaman. Bizning qiladiganimiz etizdiki cepa müşaqqatni köpçilikning yemek işmekidiki şerin tämge aylandırış. Qın Şinlinin qarışca, hünervən degen söz yer cihanni zil-zilgi siliş bilen münasivetsiz bolup, qimmetlik yeri çin turuş və yuqır pəllige yetişdi idi. O, baştan axır, qoğunni yeni peyti saqlaş qızmıdını yaxşı işləb, puhralani texamo şerin turmuşqa eriştürüşni özünün ömürlik intilişi qılgan. O, mundaq dedi. Akademik Wu Mingzhu bir ömür Çigra rayonda yıldız tartıp, yaşlıq baharını qoğulluqqa beğişledi. Peşqadan bir avlat pən tətqiqat xadımları şərait cəbalıq bolğan yıllarda yaxşı sortlarını arq-arqıdan yetiştirip çıxdı. Biz bu bir avlatqı kəlgəndə qoğunni yeni bedi saxlaşını yaxşı işləb, texnikini buxtı işləb, Şinjanın qoğullarını texamo yıraq caylarga, texamo muqim yetküsüşümüz kerek. Puhralanın turmuşini teximu şerin qiliş menin ən çoğ arzoyum.
1: Üç ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 مېتىر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا كۈنلۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ سولۇشىتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلۇس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى.
3: سولۇشىتىڭ ئەپدىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسىنىڭ خەۋەر سەھىپىسى كېڭەيتىلدى.
2: 18 خىل قانالدا قىزىق نۇقتا ئۇچۇرلار نوپۇزلۇق چۈشەندۈرۈلىدۇ.
3: قاتناش يول ئەھۋالى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئۇقتۇرۇلىدۇ.
2: ساغلاملىق كۆرسەتمىسى گۇمانىي قاراشلىرىڭىزنى تۈگىتىدۇ.
3: ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىدە سوئاللارغا جاۋاب بېرىلىدۇ.
2: تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى ئىزلاپ خەۋەر قىلىنىدۇ.
3: مول ئۇچۇرنى دەل ۋاقتىدا يان تېلېفونىڭىزدىلا كۆرەلەيسىز.
4: سولۇشىتىڭ ئەپدىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسىنىڭ ھەم تۈركلۈك سىنىمۇ مەزمۇنلىرى سەرخىل.
5: مۇكاپاتلىق چەك تارتىش، بىلەت تاشلاش، تالىشىپ جاۋاب بېرىش قاتارلىق قىزىقارلىق پائالىيەتلەر ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. قاتناشسىڭىزلار مۇكاپاتقا ئېرىشىش پۇرسىتىڭىز بار.
4: يوقلىمىدىن ئۆتسىڭىز، كۆرسىڭىز، مەزمۇن ئەۋەتسىڭىز جۇغلانما نومۇرغا ئېرىشىسىز. ياخشى سوۋغاتلارغا ئالماشتۇرالايسىز.
5: سولۇشىتىڭ ئەپدىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسىنىڭ AI ئاقىل ئىجادىيىتى چەكسىز. يېپيېڭى ئاقىل تاراتقۇ تورغا چىقىرىلدى.
2: شاۋسى سىزگە ياردەملىشىپ ئىجادىي مەزمۇنلارنى چىقىرىپ بېرىدۇ. يېزىقنى كۆزى يۇمۇپ ئاچقۇچە سۈرەتكە ئايلاندۇرالايسىز. بىر ئېغىز گەپ بىلەن خاس چوڭ فىلىم ئىشلىيالايسىز.
5: AI ئاقىل تاراتقۇ ئوي خىيالىڭىزنى بىلەلەيدۇ. ئىلھامىڭىزنى ئاسانلا قوزغىتىدۇ.
6: سولۇشىتىڭ ئەپدىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسىدا خالىغانچە تاللاپ ئەندىزىسىز مال سېتىۋالالايسىز.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ داڭلىق رىياسەتچىلىرى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدۇ.
6: مەزىلىك تائاملار، يېڭى مېۋە، قۇرۇق يەليمىش، مەدەنىيەت ئىجادىيەت بۇيۇمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىر كۇنۇپكە بىلەنلا سېتىۋېلىپ ئۆزگىچە مال سېتىۋېلىش تەسىراتىغا ئېرىشەلەيسىز.
3: شىنجاڭ ھەققىدە ئىزدىنىش مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ. دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقە مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سولۇشىتىڭ ئەپدىتالى 6.0 پىلۇس نۇسخىسى تۇرمۇشىڭىزنى رەڭدارلىققا تولدۇرۇپ سەپىرىڭىزگە ھەمراھ بولىدۇ. ھەر قايسى ئەپ بازارلىرى ئالما ئەپ بازىرىدىن سولۇشىتىڭ ئەپدىتالىنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.

5 ayının otturlarından boyan Pichan mahiyasının Lämjin basırıdaki üzümlük bağda dekkanlar dekkançılık işleri bilen aldıraş bolıp ketti. Dekkanlar üzüm tallarını pərviş kılış, putaş, çönek eç bilen bile yumran üzüm yopurmaqlarını özdi. İlgirge hiç kimden karı bolmağan, xalıqıncı taşlı vetilgen üzüm yopurmağı bugünkü künde bazırı ittek yaxşı məhsulatka aylandı. Karxanala işik aldıgıcı berip seti valadıgan boldı. İnçki pişiklanğan din keyin, Avrupa, otur şarı qatarlıq jaylarğı seytilip, özgece mezilik taamlani üzüm yopurmağı bilen oraydıgan muhim ham əsiyağı aylanıp, yezi iglikideki taşlandıq materialladın eksport kılınadıgan altın yopurmağı buluşkıcı bolğan kaltıs buruluşunu tamamladı. 2026 yılı Pichan mahiyası 5000 mo üzümünün sortını yaxşılaş, 6800 mo yerinin süpütünü özdürüş, özgərtişini ilgiri sürüp, üzüm kəsbinin ən-ənivi usuldaki bir məhsulatını işkıxıl setişdin, bir məhsulatını köpxıl setişkı qarab, tipini özgərtib dərəcisini özdürüşkə türkü boldi. Küçük üzüm yopurmaqları xas kəsb zəncirini uzartıp, üzüm kəsbinin yeni eşiş noktasını zoraydıp, dekkanlarının kırımını aşırış yollarını davamlı kenaydıp, yezi kentlerini güllendirişke puhta hərkətlendirgücü küç koştik.

Yaqından buyan, Çöçek şehri Ergun Bazarı Bağvençilik kenti ahalisi Joanne'nin savmi parnikida kat-kat yap-yeşil pilekler arasıdaki parqıraq danı-danı qip-qızıl savmilanın bazıları yumulak, tolgan, rengi uçuk bolsa, bazıları sus, ak, kırlık, yeni hem yumran bolup kişinin amraqlığını keltiretti. Bağvençilik kent

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqdırıp anlıgının lağı rahmet, ədiriki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarkılı hikayelə davamlıq huzurunladı buludu. Əmdi deyikıdınla, stansisimizin anlatılış aldıdı turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin yeni taratqı Sılu Şitin Abonucular Terminalı'da Maskadan'da anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay desiniz, deyikdiniz Sılu Şitin Abonucular Terminalımızdı bolsun.

0: Ama kol çırak nurunun havada acizleşişi, sümürülüş ve çeçilişten boludu. Alem boşlukta boşlukken bolsumu nur çeçiladı. Şuna kol çırak nur destisinin ahırını köreleyimiz. Şuna müşü kol çırak nur destisinin ahırını köreleyimiz.
1: Mektep içi sırtı da.
0: Küçük dostlar, yakında 2026 yıllık Şinjan okşu yaşıgı yetmegenler maaribi teşvikat eyinin başlanış mürasimi hem Bingtuan bilen yerliknin almaştırış faaliyeti Eli Kazak Abdunum Oblastı'da ötküzüldü. Nak meydanda bir maksatta arzunu işe aşırış, balıla kelgüsünü yaratış teşvikat eyi baş temelik körükü ötküzüldü. Hem Eli Oblastı'nın okşu yaşıgı yetmegenler maaribinin has neticeleri merkezlik namayan kılındı. Faaliyette teşvikat iyi baş temisi için közlünüp, məxsus temilik leksiye, kanunçılık boyuca yumlak üstel faaliyeti, yeslilerini közdün keçürüş, təcrübelerden bəhirliniş qatarlı qalqıla təsiz kılındı. İli oblastlıq, anı balılar saklıqını saklaş doktorhanısı, köz keselikleri bölümünün vıracı, candı, balılarının körüş kovdi saklıqını saklaş doğrusu da məxsus temida leksiye sözlədi. Kanunçılık boyuca yumlak üstel münbiri de maarif tarmakları, yesli başlıkları, okutukçılar, adukatlar hem ata anılar vekilleri, kanun boyuca yesli başkuruş, ata anılar bilen yesli ortak terbiyeleşini çöğürdep, çoğunkur pikir almıştırıp, okuş yeşik yetmegenler maarifi, kanunçılık kuruluşu ve maslaşıp, adem terbiyeleş yolu doğrusu da ortak paranlaştı. Yakınki yıllardan bu yan, Şinjan'ın okuş yeşiği yetmegenler maaribida yukarı süpetlik terakiyat işe aşırıldı. Nahya rayonu da umumlaşış, umumi menfaatdarlık nisbeti, memleket boyuca milletle ülkesi, abdunum rayonları boyuca 6. orunda durdu. Okuş yeşiği yetmegen balılar arasında devlet ortak tıl yazıqının umumlaş nisbeti, ala buluş nisbeti, memleket boyuca milletle ülke abdunum rayonları işçi de birinci orun tutturdu. Bir kış, oktu süpte bütün rayon boyuca üsüp, kapalı terki sistemisi umum yüzlü kaplap, halkı nepiyet güzü siyaseti emelileştirip, önümü körülüp, cemiyetinin ken alkışığı erişti. Abdunum rayonlu halkı hükümetinin baş maarif müpettişi, maarif nazareti, partiya korpusunun azası Sün Çangbo mundaq bildirdi. Hazır okuş yeşiği yetmegenler maaripi kanunçılaşkan, mahiyetlik, mezmun şekildeki terakiyat yeni baskıçıga kadem koymakta. Ama yeslide okuştun, yakşı yeslide okuşka yüzülünüşünü ümit kılıvatıdı. Biz yenimi ilgirligen halda kanunçılık tepekkuru arkalık, Jonghua Xalık Cumhuriyeti'nin okuş yeşiği yetmegenler maaripi kanununu emelileştirip, Bingtuan bilen yerliknin yuğurluşu ve aile, mektep, cemiyetinin maslışını çoğunkurlaştırıp, balılarını ikrangı tayini velişini azaytışka ilmi yetekleb, rakamlik devirdeki balılarının sağlam üsüp yetilişini çin kalıp, çin hissiyat bilen koğdayımız.

0: Korluk xalq örüp adet medeniyet muziyi, xalq örüp adetini mücessemleş, kuşallık kamrah buluş baş deyimlik sınaş pahaliyetini yolu koydu. Bağlap boyaş, ramki yasaş, nurgun atana ve balalarını katnışı çalıp kaldı. Xizmetçilə rəxtini qatlaş, bağlaş, rəngi çılaş, rəngini muqumlaşdırış, abdabqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini görsətdi. Köpçilik öz qol bilən məşğulat qılıb, adət ki, ax rəxtdə özgücə sızıq və rənglərini namakən qıldı. Korlu şəri alsi, cavzı mın mındaq dedi. Qızıqışın boyca ərqil şəkildə boyab çıxdım, minancı bəkçiraylıq boldi.
1: Stansımız xəbri. Kəşki Şəpəqnin Qoğlaş Qıçı namlıq kinonu sürətki ilişini başlaş mürasimi. 5. ayının 33 günü çüştüm burun, Tarbaqday yeni dəvr mədəniliki əməliyyət mərkizdə ötküzəldi. Filmini Gansu Chiao'er kino televiziya çəkilik şirketi işləydiğən bulub, hər birlikdən çəkinigən 4 avtomobil əskirinin Şincanın ilgirki transport liniyəsdə qayti menişi asas liniyə qılınıb. Diqqət, otur yaş yaşanğanlarının hissiyatı, səddaşlıq mehri və hayatını qutquzışqı mərkəzləşdirilib, Çiğir rayon qurğuçularına hörmət bildirilib, Şincandaki özgürüşlə namayən qılınadığan reallıqdaki mehri muhabbət temizdiki film. Çöçək şəhər ahalısı Hu Chunfeng mındaq dedi. Adi tamaşıbın bolu süpütün bilən naid təqəza bolu atmən. Bu qıtım kino işləş qrupisi Çöçəki kilib nəx meydanda mənziri talladı. Rejissorlarının Çöçəknin güzəl mənzirisi və məzlik tağımlarını teximi cülarlandırıb verişini ümit qılımən. Kino qoyulğanda çoxum ən burun belət seti verib görəmən. Sinarist, qoşumca rejissor Lu Dong bu kinodaki köp qısım görünüşünün Çöçək şəhəri həm ətrafdakı nahiyə rayonlarda yelinib, Tarbaqdaydakı yaylaq mənzərəsi, çiğra qiyafəti, akordeon özgəçi mədəniyyəti, şəhərin adimiyyət əsası qatarlıq, əla sifətlik mədəniyyət səyahət baylıqları çonqura qezilib, may boyaq rəsimdək Tarbaqdayının kök asman aq bulut, bipayan yaylıqı. Özgəçə xəliq örüb adeti, şəhərdəki qaynam taşqınlıqının kino görünüşlərgi sındırılıb, məmləkətinin ərqəyiz cəlirdəki tamaşıbırlarının kino ikranı arqılıq Tarbaqdayını görüş, Tarbaqdayını söyüş imkaniyyətiyə iyi qılınadığallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Bu kinonun kilər yili məmləkət boyuca kino xanlarda qoyuluşunu mölçərlidik, köpçülüknün köprə qolluşunu ümit qılımız.
0: Stansımız xəbri. Payzavatning chiligi qo'g'ini turkumlab bozorga selindi. Savdogarlar bevosita etizlarga berib qo'g'in setib olib, joylardagi bozorlarga avatishga boshladi. Payzavat nohiyasining qo'ltog'roq bozoridagi chiligi qo'g'in terikchilik bazasida terikchilik oilalari qo'g'in uzish, ayirish, sanduqni qochlash bilan aldirash bo'ldi. Shinjonning ichi sirtidan kelgan savdogarlar baldurli e'tizlikka berib, eng uzilgan chilgi qo'g'inlarni joylardagi bozorlarga avatishga tayyorlandi. Terixchi Tayir Yusup tujublik ilmiy usulda parvish qilg'ashqa har bir parnikdan 1.5 tonnadan ko'proq payzvat chilgi qo'g'ini hosil oldi. U mundaq dedi. Bu yil 8 parnikqa payzvat chilgi qo'g'ini terib, tonji turkumini setib, 10 ming yuandan ortiq kirim qildim. Hozirgi bozor ahvolidan qaraganda 8 parnikdan 80 ming yuanga yaqin kirim qila olaman. 2 yildan buyon Payzvat nohiyasi yadroli qo'g'in terikchilik rayoni bo'lgan g'o'ltog'roq bozorda terikchilik joylashtirmasini sijil a'lolashtirib, pan tadqiqot o'rinlari bilan birlashib, baldur pishar, ori pishar, keyin pishar mazgilini cho'rdab, sifatli sort yetishtirish bilan birga uchqat yopuq Qoş yopuq yepib terish, yopuq yapmay terishdek palampaysman teri sistemisini tədirji barpa qilib, 5-chi aydan 10-chi aygacha pishqan qo'g'inlarni turkumga bo'lib bozorga soldi. Hamda zamonaviy sovuq zanjirlik omborda saqlash texnikasi orqali qo'g'in bilan ta'minlash davriyligini butun yilga uzartib, yil bo'yi qo'g'in bo'lish, yil bo'yi bozorish tik bo'lishni haqiqiy amalga oshirdi. Bu yil Payzvat nohiyasining qo'g'in terilg'i ko'lmi 250 ming mo'g'i yetdi. G'o'ltog'roq bozorliq partiya komitetining muavin shujisi Mavlon Tursun mundaq dedi. Qo'sh yopuq yepib terilgan chiligi qo'g'in, balyoban qatorliq sortlarni orqa-orqadan bozorga soldik. Shinjong ichi sirtidagi savdogarlar elektronlik savdo supisi hamda sovuq saqlab to'shish zanjiri ashyo obroti korxonalari bilan udullashib, oldin ola setib olish kelishimi imzolab, to'rda va to'r sirtida setish sistemasi barpo qildik.
1: Endi go'zal jungu sabr sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız haberi. Nöbette Bağraş Gölü su kuşları köpüydüğün avat beslenini kütüb aldı. Kuş çocukları arka arkadan tuhumunu yerip uvudun çıktı. Bağraş Gölü Lo Şaven Köl rayonunda Karna, Akkotan, Mayen Katarlık Pesirlik kuş çocukları arka arkadan tuhumdan çıktı. Karna uvusu da tuhumdan yeni çıkan çocuklar tumşıkını ata anısının boğuzluğu tıkıp belik rak yemçiklerini talışıp yap ozukluğun içine uygendi. Akkotan çocukları birbirini koğuluşup oynayıp tenponluğunu saklaş ve uçuşunu kayıt kayıt meşik kaldı. Yıl boyu bu yerde suretki tartıdığın foto suret eveskari Wei Jinjian koludaki foto aparat arkalık köz aldıdaki güzel menzerlerini toktumayı hatırladı. O mandak dedi. Bu birkaç yılda Bağraş Gölü'nün ekologiyası da zor özgürüş buldu. Gölü'nün suyu tekimi süzükleşti. Kumuşla tekimi koyuk östü. Kuşla tekimi köpeydi. Bağraş Gölü suluk yerini başkuruş koğdaş ponkutunun başkuruş koğdaş hadimi Gozi Şü başkuruş koğdaş ponkutunun kuşlarının köpeyiş mezgirlideki bir hatırlıkini delcaydı koğdaş üçün köl rayondaki kuşlarının yadroluk makallı şişçayı noktuluk köpeyiş rayonuğa yette mokum küzetiş noktası. Töt ölçemleşken közetiş liniyasını orullaştırıp, noktuluk rayonlarını çarılıp tekşürüş, közetişini toluk ışkaşırıp, ölük bulun kalmıqallıkını tonuşturup mındak dedi. Hazır del su kuşları çözücüsünü yetiştirdiğin mezgir. Bu yıl çözücülerinin sani bulturukudun tahminen 20% açtı. Nöbette biz küzetken kuş türleri 200 kıldın eşip 10 yıl ilgirkeden 30 kılığı yakın köpeydi. Karlaylak, akku katarlık, etvarlık kuşlar mı bu yargı kelip uvu yasap köpeydi. Suluk yardaki yepinci üsümlükler mi naayt yakşı esliği geldi. Emdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden hava rayının malumatı anlatımız. Ürümçiden hava bulutluk, temperatura 21'den 33 celsiye gradis kuca. Altay'da hava bulutluk bulup kiyin eçiladı, temperatura 15'den 32 celsiye gradis kuca. Çöçekte hava uçuk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 34 celsiye gradis kuca. Gülcü'de hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 18'den 33 celsiye gradis kuca. Bortalarda hava bulutluk bulup kiyin eçiladı. Temperatura 18'den 37 celsiye gradis kuca. Karmay'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 22'den 38 celsiye gradis kuca. Kütünde hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 38 celsiye gradis kuca. Şehanz'da hava uçuk temperatura 21'den 37 celsiye gradis kuca. Sanjay'da hava bulutluk temperatura 18'den 36 celsiye gradis kuca. Kumul'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 16'den 34 celsiye gradis kuca. Turpan'da hava bulutluk temperatura 24'den 44 celsiye gradis kuca. Korlu'da hava bulutluk temperatura 21'den 35 celsiye gradis kuca. Aksu'da hava uçuk temperatura 17'den 33 celsiye gradis kuca. Atış'ta hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 19'den 36 celsiye gradis kuca. Kaşkar'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 17'den 36 celsiye gradis kuca. Xoten'da hava uçuk temperatura 20'den 34 celsiye gradis kuca. Ürümçi'de hava bulutluk temperatura 21'den 33 celsiye gradis kuca bulut. Hürmetlik radyo anlıkçıda. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberler programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Amina Nurahmet, Wang Suji, Muhariri Muhammed Evvel, Mesul Muhariri Zulkumar Kurban, Diktörleri Zulpiya Mahmud Bilen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberler programımızı anlığınınlağı rahmet. Sılışıtın abonçıla terminalını çürürseniz, tekimi köp sarkıl mezmullardan haberdar bol alaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlayıp barıcı, sənət səhnisi programımız yine siz için hizmette buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın Ağcınım Yaray namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioyanglig'ochilar, bu sahifamizda dam olishning eng oxirgi kuni qanday qilganda bayramdan keyingi tashvishlanishni pasaytirib bo'ladi degan mazmunda eshitdinglarmi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bayram dam olish kunlarining eng oxirgi kuni kechda bir parcha qog'ozni olib bu dam olish mazgilida siz tamomlagan, sizni muvaffaqiyat tuyg'usiga ega qiladigan 3 ishni yozing. Mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin. Bayramdan keyingi tashvishlanishning manbasi ko'p hollarda xizmatning bak ko'p bo'lib ketganligidan emas. Balki dam olish vaqtini behuda o'tkazib yetishdek xijillik tuyg'usidan bo'ladi. O'zini hech ish qilmagandek, vaqti o'tib ketgandek his qiladi. Bu xil bo'shliq tuyg'usi ishqa chiqishga bo'lgan qarshilikni cho'ngaytib yetadi. Tamamlangan ishni yezish o'ziga bo'lgan to'g'ri yo'nalishlik muayyanlashtirish bo'lib, ishki sarfiyatni unumlik azayt qilib bo'ladi. Bu 3 ishni, ya'ni bir kitobning 50 betini o'qidim, ota-onamga hamroh bo'lib bog'chani bir qitim aylandim, bir xil qormi qorishni o'g'inib oldim. Hatto tushlik uyquni nayti yaxshi uxladim. Bir tatmini ratladim deb yozishga bo'ladi. Yozganda konkret bo'lish, xushal xuram o'tish deganda tomtaq so'zlarni yozmaslik kerak. Yozib bo'lgandan keyin karvat beshig'i chatlab yoki suratga tartib, yan telefonga saqlab qo'ying. Yana bir qitim qarsangiz, dam olish kunlarining isrof qilinmaganligini payqaysiz. Siz haqiqiy ish qildingiz, aram oldingiz, hamroh bo'ldingiz. Bu oddiy yozish harakati sizning ruhiy holatingizni qaytadan tangshab, yo'qotib qo'ygandan tashvishlanishni erishgan qanoatga o'zgartirdi. Bugun dam olishning eng oxirgi oqshomi, yarim kechagacha yon telefon o'ynamay 5 minut vaqt sarf qilib yozib chiqing. Andin xotirjam uxlang. Ata qabahatlik tushning boshlanishi emas, dam olish mazgilidagi hosilatlarni elib davomliq алғы илгерлейдіған күн.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberdap olalıysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki pultijay hemrayınız. Cuglamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Soda Şehrisinin Şinjan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Updatalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazelik taom hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünü hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tenerke hamrayınız. Sağlamlıkka hamrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Updatalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
0: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
8: Bağ anglap atqanlar Şinjan radio televiziya stansiyasining tan saqlığı zor baylıq programmasi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mum dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qayyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Yanında Mən namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız, qeynəmsə bəhər alğaysılar.

0: Өзгіче езі игілікі білін езі кентлеріні гүллендірішіне чоңқұр юғырышқы пағыл түрткі болдық. Шинжанда бағбенчілік байлықының түрі мұл, әуізелікі кәуетлік. 2025 жылғыча Шинжанда бең төәндікіні өз ішіге алған алда бақ көлімі тәхминен 21 миллион мұға, мейбі омами хосолы 14 миллион тоннығы етті. Мейбі түрі 560 қылдын ашты. Cümleden çılan, üzüm, öğrük, şimmeyi katarlık özgüçü meyvelerinin kölümü ve usulü memleket boyunca birinci orunda durdu. 15. 5 yıl mezgilde Şincan mevkani baylık asası ve terakiyat emeliyeti koyup, evzel meyvelik terak sortini, evzel işlep çıkırış rayonlarına merkezleştirişki yitekleb, rayonu gayrı planla perhlik terakiyi kıldırdı. Bunun için de tarım oymalık etrafındaki asaslık bağbençilik rayonunda memleket boyucu köylümü en çok süpetlik yel yemiş, özgüçü meyve işlep çıkırış bazısı. Turban kumul oymalıkı bağbençilik belbağda memleket boyucu en çok öl ve kuruk üzüm teminat bazısını küçep berbağılıdır. İli deryası, Ertiş deryası vadisi bağbençilik belbağı ve Tianşan'ın şimali etki bağbençilik belbağı da ekologiya bağbençiliki, şehir etrafı bağbençiliki ve eslerlik bağbençilikini noktalık terakki kıldırdı. Növette, Şincan'daki bağbençilik rayonları osulu az, önümü töben bağ gölümünü ilmi tanşış ve azaytış. Süpetlik bağ gölümünü muhabbek kena itiş. Osulu köp, süpetlik sortlarını aldın tallab östürüş arkalık bağbençilik kurulmasını yanımı əlalaştırıp dereydisini östürdü. Niyana gestin arka derya tosması kumdun müdafi yeliniş, kum tizgilleş ülgü rayonudiki nınmı kumlukka şu caydikine öz aldığı yetiştirgen yeni sort kapakçılan köçte tikildi. Niyana gesti 2019 yılından bu yan 18 kıl çılan sortunu yetiştirdi. En envi çılan sortu soğuk çılan, cün zavuğu siliştirganda köp sandikisini kumlukta östürüşkü maskeledi. Meyvesi süpetlik, ixtisadi önemi yoqri. Xotan, Yamey Yezi İgilik Universal Taraqqiyoti Çeklik Şirketinin baş modiri Çürü Çav muhbirge mındaq dedi. Qapaqçılarının postini biz etlik, yumşaq, osolu köp, mobişeden 600 kilogramdan artıq osul alğılı buludu. Kurutqaninkin 200 kilogramdak kuruqçılan tayyar buludu. 14-5 yıl mezgilde Şincan'daki bağbançılık rayonları təminləş ehtiyacını eşip getgen meyve sortini təşəbbüskarlıq bilen tanışıp, rəqabət gücü var, danlıq, süpetlik, özgücə yeni sortlarını dəl caydı kırgüzdeyi ve yetiştirdi. Şinşan yanıqı, Venas Siyrik Alması Katarlıq bir türküm süpetlik sortini yetiştirişte yeni böz şaslı kıldı. Şincan'daki 7 milyon 900 min modun artık ölçemlik bağının süpetlik meyve nesbiti 40% gibi yetmezlikten örülüp 62.3% gibi yetti. Lopna ayasının 5 doğrak yesirgi, Cungzau 1. numurluk sortlıkçılan ülge bazısı, Cungu Ormançılık Pen Tetkikat Orunun bostallık etrafı da əla sortlıkçılanını adlayılaştırıp östürüş endisini kullanıp, Nersi toru arkalık soğuruş ile uyğutlaştığını bir gevirleştirip, tizgilli sistemistin merkezlik paydalanıp, yezigilik işlep çıkırıştın tipini sanatlaştırıp, özgertişki türtge bolğaşka, üşşimal kuruluşta ötkelik ucum kılış cengi boyca, Tehlimakan Kunluqi, Canobu'nun ekologisini tüzeş, Ülgü rayonunun pentekniki yukarı pəllisi qatarığı kırgözüldü. Bazının tekniki, Cu Yulung mundaq dedi. Çılallıqdın əhvalini yan telefonlu körgili, suğuruş oğutlaşını tizgirligil boludu. Kündü bir işten acid yok. Suğuruş oğutlaş önüm açdı. Her mu yerinin tənlərqi 1200 yuan bilen 1500 yuan arlıqıda tizgirlendi. Su, oğut, adem küçü ticeldi. Osul muqumlaşdı. Bugünkü günde Şincan bağbençiliği de organik yezi iyilik məhsulatı etrap namısı 276'ye. Meyve eksport klişi əngelinğen bağ 506 yetti. Şincancı Süpet, Şincancı Təm Qatarlıq rayon marki etrafı 26 bağbençilik məhsulatını qapladı. Şincan 15-ci 5 yıl başlanğan yılda bağbençilik boyucu ülgü bağını 50'den aşırıp, tövben osulluq, tövben ünümlük 200 netçi min mu bağını yaxşılab, 30 netçi min mu bağda adlayılaştırıp, östürüş texnikisini umumlaştırıp, əla süpetlik bağbençilik məhsulatı təminat kapalıtı ixtidarını sicil aşırdı.
1: Әмді, мәркәзінің экология мұйыт қоғдайшын назарәчілікі давамлаш.

0: Maktan sahipimiz bu yeçe anlatış birimiz. Stansımız kabri. Abdolum rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 22-ci türkümde becerişke tapşırgan amma başkılgan 52 erziyet delosunu tapşırıp aldı. Noktuluk dikkat kıldığan delo bir. Bunun 52 telefon arkalık, ikisi xat arkalık başkılıngan. Bu 52 delonun 29-ci Ürümçi şehrinin noktuluk dikkat kıldığan delo bir. 8-ci Sanji Huyzu Abdolum Oblastı'nın 3-ci Eli Kazak Abdolum Oblastı'nın 3-ci Bortala Moğol Abdolum Oblastı'nın 3-ci Aksu Vilayeti'nin 2-ci Kaşgar Vilayeti'nin 1-ci Tarbaktay Vilayeti'nin 1-ci Kumul Şehri'nin 1-ci Bayınqulun Moğol Abdolum Oblastı'nın 1-ci Xoten Vilayeti'nin. Bu türkümde becerişke tapşırılgan erziyet delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda 60 franı bulgaş delosu 17, şalkın arkalık bulgaş delosu 10, kattık taşlandık arkalık bulgaş delosu 7, ekologiyanı buzgunçılık uçurtuş delosu 5, su bulgaş delosu 1, başka türdeki bulgaş delosu 12. Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 5-ci ayının 31-ci günü geçe 22 türkümde noktuluk dikkat kıldığan 79 delonu öz içine alğan amma paş kılğan 1121 delonu Abdolum rayonunun becerişige tapşırdı. Bunun 945'i telefon arkalık, 176'sı xat arkalık paş kılınğan. Yukarıki erziyet deloları caylarının becerişige ötküzüp berildi. Alaqadar belgülün boyunca becerildi.
1: Stansımız xabri. Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 5-ci ayının 22-ci günü 13-ci türkümde amma baş kılgan 53 erziyet delosunu Abdolum rayonunun becerişige tapşırgan idi. Bunun 11-i alaqadar belgülümlerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını becerişge ötküzüp beriş ve nazaret kılgaş tüzütüş ahvalını aşkarlaş cedveli hazır cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uygur Abdolum rayonluk halk hükümetinin tor bekitinin körgülü buludu.
0: Stansımız muhbiri Yangcuğu haber kıldı. Abdolum rayon işini yukarı önümde pütürüşünün süpütünü östürüş dairesini kengeytişge türtüke bulup, Karxanala ammanın iş beceriş alkısını teximi azaytdı. Vakit çekini teximi kısqartdı. 5-ci ayının 29-cu günü səhərdə Sanji şəhərdəki yakı ticaretçi Çin Jianyu Sanji Məmuri İşlam Mülazimiyyəti Mərkəzinə verib karxananı tizimdən öçürüş rəsmiyyətindən bütün jarayanını avtomatik mülazimət rayonunda becərdi. Bununğa 5 minut mu ketmədi. Çin Jianyu mundaq dedi. Beceriş jarayanı nahayet tezem oğuşluk boldı. Hükümetten bizge bu cahatı kolaylık yaratkını bek yakşı boldı. Sanji Oblastı tor sırtıda iş becerişte birli caydı beceriş. Torda iş becerişte tordu bir tutaş beceriş. Amının arzu telpige şu haman inkas kaytırışını alıgı sürdü. Nöbette bir işini bir kıtındılı beceriş baş temisindeki yürüyüşlük işten 103'ni becerip boldı. Karxana quruş, yemek içmek dükkanı açış, ijtimai kafalet resmiyetini yetkeş qatarlıq köp bejirilgan iş türlerinin materialini otur hesap bilen 60% azaytdı. Vaqt çekini 80%'ini köprak kısqartdı. Sanji Oblastlıq Rakamlıq Taraqiyat İdarısının maun başlıqı Shi Jianlong mındaq dedi. Mämuri tekşürüp tasdiqlaşının vaqtı kısqartıldı. Tennarxı tüptün tövelletildi. Bazar icazdi tennarxı tövelletildi. Mevkani tekşürüp tasdiqlaş mulazimetinin bütün devriylikini koyup, beriş, başkuruş, mulazimet kılıç ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, ticaret, soğudu muhitini alalaştırıp, iş beceriş tertibini adiyelaştırdık. Hazırı kadar Abdolum rayon 39 noktalık iş türü, 26 yenilik yartışkı dair iş türünü öz içeği algan, işini yukarı önümdü pütürüşkü dair 65 türünü torga çıkırıp yürüştürdü. Bu kanuni iye ve şahsının bütün hayatlık devriliki, kesip ve halık turmuşunun erkaisi taraflarını kapladı. Bu yıl kirgenden buyan Abdolum rayon memuri hukukunu tengşeşini, işini yukarı önümde pütürüşkü türtüke buluştuki mühim tutku kıldı. Adem küçü baylıkı ve ijtimai kapalı tarmakları 119 türlük memuri hukuk içi de 110 türünü tengşeş nispetini 90%'ın aşırdı. Avtonom rayonlik odam kuchi boyliq va ijtimoiy kafolat nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazari Jang Rong mundaq dedi. Masalan, oliy texnik ishchilar maktabining maktab boshqurish ijozatini ilgari jazman Avtonom rayoniga kelib bejirish kerak edi. Huquq tengshalgandan keyin viloyat, oblast, shahar darajalik joylarda bejirgili bo'ladigan bo'ldi. Qolgan 105 turli xizmat huquqining hammasining muhim nuqtasi nohiya, shahar, rayon darajalik tarmoqlariga yetkaldi. Bundaq bo'lganda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlarining 90%dan ortiq ma'muriy huquq ishlarini nohiyada bejirgili bo'ladi. Bu korxonalar va ommaning ish bejirish vaqt tannarxi va iqtisodiy tannarxini zo'r darajada tovallatdi. Avtonom rayonlik raqamlik taraqqiyot idorasi partiya guruhining a'zosi idoraning muavin boshlig'i Kojian mundaq dedi. Hukumat yurishlik kasblarni ta'sis qilib, siz uchun tanlab berishni tadrijiy holda korxonalar ammo aloqador kasbni o'z ehtiyoji bo'yicha erkin tanlab bejirishga o'zgartdi. Rayon xosligiga birlashtirib, bir joyda bir tadbir bo'lish, nuqtada sinab qilishni oldin yo'lga qo'yish. Pishib yetilganlarni kengaytirish prinsipi bo'yicha farqli nuqtada sinab qilishni qanot yaydirib, joylarning amaliyotiga uyg'un keladigan yangilik yaratish mohiyatini shakllantirish ustida izlanib, bir joyda yangilik yaratish avtonom rayon bo'yicha takror ishlatishga turtki bo'ldi. Doirasini sijil kengaytirgan kasb mohiyati orqali texnik ko'p ma'muriy ishlar mulozimat ishlarini yuqori unumda puttirishni ilgari surdik.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonining har qaysi joylaridagi suvchilik turi qurilishi maydonlarida oldirish manzari shakllandi. Qurilish ishchilari turlarning qaraldi putishiga haqiqiy kafolat qilish uchun qurilish muddatini chang tutib ishladi. Davlatning nuqtalik suvchilik qurilishi Shenjang cho'ng jilg'i suvchilik tugunining to'ptash qurilishi oyoqlashib, mashina elektr uskunalari o'rnatish oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Jungu energiya qurilishi guruhi G-Juba mashina elektr uskunalari shirkati cho'ng jilg'i 3-chi to'xtam bo'ligi tur bo'limining bosh injeneri Jang Sunrong mundaq dedi. 6 ayda tunji generator grupsini suba sharoitda tangshaymiz ham tok chiqarimiz. 7 ayda qolgan ichki generator grupsini su to'liqlab tangshab tok chiqarimiz. Cho'ng jilg'i suvchilik tugini to'smisining egizligi 247 metr bo'lib, dunyo bo'yicha eng egiz beton yuzlik to'sma. 3 generator grupsining umumiy sig'imi 750 000 kilovat. Bütkendin ki, kelkündün müdafiyelniş, suğuruş, ekologilik su toluqlaş, tok çıkırış qatarlıq cahitlerde universal ünümünü cari kıldırdı. Qorğas nahiyesi Kansay deryası yer ası su ambarı kuruluşu meydanı da oxşaşlı aldıraş mənziri şekillengen bulup, sındırıp toluqlaş, su çıkırış, su yetküzüş kuruluşu mas qademde alğı sürülü batatdı. Bu qurilish bitirilgandan keyin 46 ming mo terg'u yerni sug'urishga 37500 odam 108900 chorbining ichidagi suv bexatarligiga kafolat qilgili bo'ladi. Qo'rg'as noyilik suvchilik idorasining naq maydon mas'uli Mao Yanjun mundaq dedi. Kansay daryosi yer osti suv ambri mamlakat bo'yicha fan tadqiqot tajribasi xarakteriga ega o'tirtibdiki tunji yer osti suv ambri. Su başlash, su toluqlash, su ilish, su bilan ta'minlashdek su boyligini tangshash sistemasini shakllantirib, yez igligida va xalq turmushida shiltildigan suvga kafolat qiladi. Ham rayonning ekologiya tangpunligini asliga keltirdi. Bundan boshqa, Chaqliq nohiyasidagi Vashshari suv ombori qurilishi to'smini tindirish bosqichiga kirdi. To'smining egizligi 97,5 metr, ombor sig'imi 30 million kub metrga yaqin. Chochak shahridagi Shebet suv ombori qurilishining 90% tamomlandi. Qurilishchilar 7 ayning oxirida tushirgi tushirib, suv saqlash nishoniga qarab butun kuchi bilan otlandi. Fukan shahridagi Sigong daryosi suv ombori qurilishida 240 nafar ishchi, 100 nortuq cho'ng mashina jiddiy ishlab, to'smini 500 ming kub metr tindirib bo'ldi. Jungu suvchilik suv elektr qurilishi 3-chi idorasi cheklik shirkati Sigong daryosi suv ombori turining ijroiya direktori Chao Chungwang mundaq dedi. Tosmini 500 000 kubmetr tindirib bo'ldik. Kelkun tushirgusini qattiqlashtirish, beton quyish qatorli xizmatlarni tartiblik olg'a surayapmiz. Bu yilda qurilish nishoniga qaraldi yetishga ishonchimiz komil.

0: Yang mahsulot loyiyalish davriyligini necha haftadan necha kunga qisqartdi. Xo Yujin mundaq dedi. Mahsulot loyiyasining qurilmasini oldi bilan o'lchamlashtirib, bo'laklashtirib, ondan kerakli parametrni kirgizsa, bir yurish model va chertyoj hosil bo'ladi. Uch o'lcham sistemasidan burun bir detalning chertyojini sizishga bir hafta vaqt ketadi. Hozir bu sistema orqali yarim soatlik bitirmiz. Xo Yujin transformator loyihalash terminalini raqamlashtirgandan keyin loyiha, hunar, san'at, yasash bir gavdalashgan butun zanjirlik sonliq ma'lumot to'siqini davomli qurollashtirdi. Turning bosh yetakchisi bo'lusibdi bilan u kollektivni yetaklab 10,000 xildan ortiq loyiha omilni ratlab, o'lchamlashgan sonliq ma'lumot boshqurish sistemasi barpo qilib, ko'p sistemaning sonliq ma'lumoti o'zaro tutashmaslik, material birligiga kelmaslikdek qiyin masalani hal qildi. Raqamlashtirib darajasi o'stirilgandan keyin korxonaning hunar san'at loyihalash davriyligi 40% qisqartildi. Mahsulotning bir qitimda loyaqatlik bo'lish nisbati 99.8% ko'rsatildi. Xo Yujin mundaq dedi. Masalan, transformatorda doim shiltildigan burmimiqning uzunligi amaliyotda har xil o'xshash bo'lmaydi. Loyihalaguvchilar uni o'xshash bir qurilmadiki, o'xshash bir joyda ishlatganda uning o'lchami 50 mm uzunlikda bo'lishi kerak. Lekin ba'zi loyihalaguvchilar 40-45 mm ni tanlashga odatlangan. Biz sistemada burma mix tipi tanlashning hammasini qiyinlashtirdik. Bundaq bo'lganda sotib olgan materiallarimiz zo'r darajada qisqartiladi. Omborda saqlash besimimiz ozaydi. Keyingi mazgildagi ishlab chiqarish texmo qiyinlashadi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayondagi joylar uda bir qancha kundan buyon 15-5 yillik jasorat bilan otilinib, fan texnika yangi sayyibisini putish boshlaymizni chordab, har xil shakldagi boshlaymilik faoliyatlarini o'tkazib, butkil jamiyat fan texnika taraqqiyotini qo'llaydigan, fan texnika ixtisosliklarini qadrlaydigan qo'yuq kayfiyatni yaratdi. Tarbaqtay viloyati Savan shahrining 2026 yillik fan texnika faoliyati haftaligi va mamlakatlik fan texnika xizmatchilari kuni faoliyatining boshlanish marosimi yaqinda o'tkazildi. Faoliyat o'tkazilgan kuni nurg'un fan texnika tipidagi korxonalar, fanni umumlashtirish ko'rgazma taqdisi, amaliy buyum ko'rgazmasi, ham turdikilik sinash qatorliq shakllar orqali shahar aholisi va maktabdagi o'qituvchi o'quvchilarga aql yezigligi, aqliy iqtidorlik jabduq qatorliq sohalardagi ijodiy natijalarni markazlik namoyon qildi. O'simlik asraydigan odamsiz ushqining yuqori unumlik mashg'ulot prinsipi Машини итнинг чаққан маҳорати ўқувчиларнинг қизғин олқишига эришди. Савен шаҳрлик 1-чи бошлангуч мактабнинг ўқувчиси Ли Жоучин мундақ деди. Бу ерда омоқ машини итни кўрдик. Фан техника турмушимизга ёширинган. Мен яхши ўғиниб, фан техника орқали овот, гулланган ватанимизга тўҳфа қўшиман. Savan shahrlik ma'rif va tan tarbiya idorasi fan texnikada yangilik yaratish taraqqiyot markazining mudiri Wei Kaichang mundaq dedi. Fan texnikada yangilik yaratish natijalarini har taraflama namoyon qilib, ilm fanni qadrlaydigan, yangilik yaratishga ilhom beradigan qo'yuq kayfiyat yaratib, fan texnikada yangilik yaratish orqali joyimizning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shamiz. Aqsu viloyatining 2026 yillik fan texnika avangardlarining Shinjongni gullandirish safari temasidagi 100 jamiyat tuman kishining fan texnika fidoyilar mulozimati asosiy qatlam safari faoliyati boshlandi. Fan texnika mutaxassislari fanni umumlashtirish fidoyilari yezikan mahalla maktablariga berib, fan texnika bilimlari xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini har millat ommasiga yetkazdi. Obod noya Bag'to'g'roq yeza Qari Kürcək kəndinin alisi Amircan Abdursol mündaq dedi. Mütəxəssislər çilan dərxin çataş, suğuruş, oğutlaş, kesəllik və aşarət zininin aldın iliş və onu yoxdur, çiçəkləş və meyvi verişkə kapalətli qılış qatarlıq texnikilərini sözləb bərdi. Bu məzmullar bağvəncilik əməliyyətimizgi bəkmaz kilidir. Nurğun yeni texniki ögünü valdım. Qızılsu oblasti qanat yaydırgan, qızıl uşqunni davamlaştırış, ilim pen nurni julalandırış demistiki xərbir ayun, yaşlar ösmirlər penni umumlaştırış, tətqiqat ögeniş pariyeti də, 90 yaş ösmür Şinjan Tianshan Kespi Texniki Daşösünün Kızılsu Mektep Rayonu, Kızılsu Oblastı Kespi Texniki Şöyanının Yukarı Yeni Texnika Ameliyat Basisi. Uluqçat Pen Texniki Sarayı Qatarlıq Caylarığı Berip, İlim Pennin Sırı Üstüde Çökmüş Şekilde İzdendi. Kızılsu Oblastı 1. Otur Mektepinin Toluq 1. Yıllık Okuqçısı Aynuska Kencibeyik Mundaq dedi. İlim pen savatlarını tırışıp ögünüp, yurt makanımızı ilim pendin faydalanıp güllendirimiz, Çigir rayonunu koğdayımız.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluq Sähiyet Sağlamlıq Komiteti yığında cipslaşkan nahiye dabalış ortak gevdisde yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruş körsetmesini tarkıtıp, 2027 yılının ahirgece Abdonum rayonluki barlıq nahiye şehir rayonlarını toluq kaplaydıqallıqını aydanlaştırdı. Her kaysi nakiyele, nakiye derecelik doktorhallarda yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi tesis kılışkı tayınıp, nakiyenin davalış baylıqını bir tutaş uğrulaştırdı. Yezi bazarlıq doktorhalla, özlerinin davalış ıqtidarı yetmeyliğen keserlerini bevasta nakiye derecelik doktorhallarga, nakiye derecelik doktorhalla mürekkep, qiyin keserlerini tezlikte yukarı derecelik doktorhallarga yötkeydi. Abdonum rayonluq Sähiyet Sağlamlıq Komiteti Asasi Katlam Sähiyet Sağlamlıq Başqarımızdan Muavin Başlıqı Lo Yong mundaq dedi. Yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kurulganın gün, davalaş ortak gevdisi əza orula bir tutaş orulaştırışkı boyusunup, diagnoz koyup davalaş yolunu tüzüm cahette dərəcəyə ayırıp rabalaştırdı. Ammini yeni keselini asasi katlam davalaş aparatıda, eğir keselini çoğun doktorhanada davalı diş, salametlikini əsligi keltürüşünü asasi katlamda elib beriş adetini yetildürüşki tədirci yetekçili kılıdı. Keselle, yezi bazarda nage derecelik doktorhanıgı yötkelse kaydı nomur almısımı, kaydı təkşürtmüsümü buludu. Yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi bunu aldın uğrulaştırdı. Kesellik ahvalı mukunlaşıp, salametlikini əsligi keltürüşke tigişlik kesellerinin davalış layihesini asasi katlam doktorhanısıgı yollap, davalışdan üzülüp kalmaslıqa hakiki kapalet kılıdı. Lo Yong mındaq dedi. Amının kesel körsetişi teximi kolaylaşıdı, addeylaşıdı. Balnisti yetişki toğır gelse, yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi, nahiye, yez eşki derecelik doktorhanadan karvat maslaştırdı. Mutaxassislerge kesel körsetişki ihtiyaclık bolsa aldın keliş berdi. Bimarlarının özü nomor ilişinin acıdı yok. Orulaştırışka asasen bu yıl 9 ayının ahırdan burun yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi Abdonum rayonundaki tahminen 70% nahiye şehir rayonunu kaplaydı. 2027 yılının ahırgıca toluq kaplaş işka aşırılıdı.
1: Stansımız haberi. Sanji Oblastı'nın 2026 yıllık yeni yaşı işkorulaşkalla cuğlanma numarını nakleştirip rıqbetlendiriş, hem köyünüş, al soraş, soğukat veriş faaliyeti yakında Fukan şehirde ötküzeldi. 100'den artık yeni yaşı işkorulaşkan hizmetçi asasi katlam idare kılışkı katnışış cuğlanma numarına tayinip cemi 27.100 yıllık mukafatla nakleştirdi. Yıl boyu koçu koyladı katırıp yurduğun tez yetküzgücü Pıng davi, muvaffakiyetlik alda ammini telegraf aldamçılıkının başkatım nasihat kılıp tosup, 110 bin yıllık iktisadi ziyandan saklap kaldı. Yeni taratku basıda çoğunkır yıldız tartkan tor riyasetçisi Li Wei, başlamçılık bilen tor linya avantgardı namlıq partiya kuruluşu markasını yartıp, cemi 1500'den artık teşvikat kıskısını ilan kaldı. Bu tor supsta 25 milyon kıtım koyuldu. Ula, yukarı somluluk cuğlanma numur bilen birinci ve ikinci derecelik mukafatı erişti. Ayrım alda, akli iktidarlık, toksiklet ve kesbi sürat geliş üskünürleri, emeli buyumları bilen mukafatlandı. Li Wei mındak dedi. Kamera arkalık şehir medeniyelikini hatırlayıp, yurtumun kıyafetini teşvik kılıp, asasi katlamdaki meselelerini kayıtma inkas kılıp, cuğlanma numur toplap mukafatı almıştırıp, intayın muvaffakiyet duygusu iyi gibi oldum. Sanji oblasti bu yil yangi yachi ish qurilashqanlar jug'lanma nomerini naqdlashtirish tizimini o'rnatib, to'rni chaqirdigan taqsimlab yetkizgichi, tez yetkizgichi, to'r riyosatchisi, yuk avtomobili shofiri qatorliq yangi yachi ish qurilashqanlarni asosiy qatlam idora qilish, fidoilar mulozimati va jamiyat o'rtoq qurishga faol qatnash

0: Көлімі тәхминен 2500 квадрат метр. Асаслық елі таң сұлалысыдың юән сұлалысығычы болған Итқут, Хойху дәвірге мәнсіп. Чонгшен дашу 2021 елдің 2024 елгіче Шинжан мәдәниет ядгарлықлары археология тәтқиқат орны. Турпан шунаслық тәтқиқат орны білен бірлішіп, бұл харабілікні үш қитім системілік археологиялік қызып, нұрғын мұхим ядгарлықланы жүмледің нәчі мүн парча ғорпа хөджет парчыларыны қызып чықты. Археологиялік қызышлады мәлім болышча, Шипан Несториан діні ибадетханыс харабысы құрылмысы бірқадар мүкеммел. Сақылнышы бірқадар яқшы болған Несториан діні ибадетханыс харабысы болып, ең тайын мұхим ілмі тәтқиқат қымметі вә мәдәниет мұраслыр қымметігі игі икен. Бірқатар археологиялік байқашла тарықтығы шәрқ-ғарып мәдәниетінің Шинжан районыда чоңқыр кірәліші вә юғырлышыға гуах болыплы қалмай алахидлікіні тихмо бивасты испатлаған.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texmi yaxşı.
0: Alahidlikini texmi bivasti ispatlagan.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texmi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara chongbasarga yaqin. Öyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yataqni 4 yataq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod öyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yataq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li chongbasar uy joy chek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
3: Saat 8:20 Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğizdeki xəbər hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
4: Saat 9:20 Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğizdeki səfər hemrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
3: Saat 11:00 Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20 Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğizdeki pultice hemrayınız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'te Sulu Şıtin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yeniğizdeki turmuş emrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şıtin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yeniğizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şıtin Apdital'ı yardım verdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Şıtin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yeniğizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
1: Saat 19:20'de Sulu Şıtin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Sulu Şıtin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Şıtin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Şıtin Apdital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfımızda korşav tamını bozup taşlap, yaşangalarının turmuşunu beytiş doğrusu da sözlet birimiz.
2: 5. aydaki Ürümçi şehri, Midong rayonu, Çangşansı pazarı Hunan kentide tutaş ketken meyve köktat parnikleri retlik bulup, parnikteki bülcürgenle şaklarga lıhtılgan idi. Cüngu haltıları arka arkadan bıksürüp hayati küçük tolgan idi. Yakında Midong rayonu Kazven Koç Başkarması Yülin Mahallesi 48 yaşangan kişinin yezi itizlerini sayılı kılışka, dehkallarının yetekçiliği de ziraatlarının özüş ehvalini tamaşa kılışka. Meyve köktat özüşünü hez kılışkı teşkilledi. Huşal külk sadaları itiz beşini kapladı.
1: Bu Yülin Mahallesi'nin bir katımlık bütünle yeni bulgun yaşangallar mulazımı tısınıkı. İlgiri

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek kaldınız?
3: Öyge az kaldı ya Xotan, ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya? Valla yakışık!
4: Ben, dikkat dur!
3: Hayatını kadırla. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Yük Sılıvat Han Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Şincan'da Çigra Halkı Kan Kalık Bulu Rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karhan'dan 286 yeniden köpüyüp, umumi sanı 681'e yetip, barlıq vilayet, oblas, şehirlerine kaplıqallıqını tonuşturumuz.
2: Yakında Şincan Taşkı Pervort ve Çigra Halkı Kan Kalık Bulu Kespini kanat yaydırışta talepcan buluş mekanizmi 2026 yıllık Çigra Halkıgan Xalık Pulu Rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karxanalar tizimligini ilan kıldı. Xalık Pulu ve Çet El Pulu'nı itiraf kılış mekanizmi vekillikideki köp türlük mekanizminin əməliyleşip yolgu koyuluşunun türtkisi de Karxana sani bulturgudun 286'si yeniden köpeygen. Yana ғарбы қысым құрықлық деңіз еңі yolidagi 13 қошылған ішкі өлке Абдуном район бивастық қарашық шәһәрдегі чигра халқыған халық бұл расчеті бойынша әла сүпәтлік қарханалар тізімлігін өз ара итраф қылыш ішқа ашырылған.
1: Тізімліктегі қарханалар пақат чигра халқыған халық бұл расчеттегі пул тапшырып алыш яки тапшырыш заһатты. Veyaki pul tapşırıveliş, tapşırış körsetmesige asasen mal sodisi, mulazmet sodisi türüdeki xalıq pulu arqılıq çigra halqıgan rasyot hem kapital türüdeki xalıq pulu kirimi kesbini bivast bijireleydi. İlgirki bir gündün 3 gün güçü bulgan kesb bijiriş vaxtımı zor derecede kıskırıp 5 minutki yığın çaklandı.
2: Bu yıl Ela Süpetlik Karxanalarının kölümünü kengaytişirgi Ən çoğun yarqın nokta xalıq pulu bilən çət əl pulunu dəlilləş mexanizminin rəsmi əməl ilişib yolgu qoyulğalıqı qaldı. Bu mexanizmda Şincan rayonudaki soda taşqı pervort, kırım çıxımını qolaylaşdırış boyunca noktada sınaq qılış dairisidiki karxanılanın bivasta çigra halqıqan xalıq pulu rasçot qılıdıqan əla süpətlik karxanı qılıb bekitilib, bir qitimdila bekitib, xalıq pulu bilən çət əl pulunu mas qadamda qolaylaşdırışını işqa aşırış eniq bekitildi.
1: Bu mexanizm dayanıb, Şincan'da çigra halkıgan xalıq buluğa alaqıdar Ela Süpetlik Karxanının 61'i yeniden köpeydi. Bu karxanlar ayrım iltimas kılmısı mı, salayitini təşürüş, təkrar kanat yaydırılmısı mı, xalıq pulu bilen çettel pulu kesbini kolaylaştırış siyasetidin mas qademde bəhriman bol alaydı.
2: Xalıq pulu ve çettel pulunu itiraf kılış mekanizmi da büsüş hasıl kılış asası da Şincan, ғарбы қысымдегі 13 өлке, Абдуном район, бивасты қарашлық шәһәр, Хайнан өлкісі һәм Гуандуң өлкісінің Чэньцзян шәһри, Хунан өлкісінің Хуайхуа шәһри белән ғарбы қысым құрықлық деңіз еңі yolu 13 қошылған 2 өлке, Абдуном район, бивасты қарашлық шәһәрлерінің тізімлігіне өз ара итраф қылыш механизмін ortak oturgu çıkırıp siyaset kralleşme önümünü şekillendirdi.
1: Cungu Bankası Şincan Şöbüsü Sod Bankı Bölümünün baş direktörü Li Jing tanıştırıp mındak dedi. Garbi kısım Korukluk Deniz Yeni Yoludaki 13 ülke attığının rayon. İşki Bivas Karışlık Şehirinin Çigra Halkıgan Xalıq Pulu Rasyo Tıkılıdığan Ela Süpetlik Karxanları 13 Ölke Abdunum Rayon Bivas Karışlık Şehir Dairesi de Ölke Halkıp Çigra Halkıgan Xalıq Pulu Rasyo Tıkesbini bicirgen de şu cahideki Ela Süpetlik Karxanlığa bilen okşaş derecedeki kolaylaştırış siyasetinin behriman bol alaydı.
2: İşki çoğun mekanizmden əməliyleşip, Ünüm hasıl kılışıga ägişip, Şincan'da çigra halkıgan xalıq pulu rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karxanalar tizimliginin derecesini östürüp, sığımını kengaytış işqa aşırılıp, kölem cahati yana yeni yuqarı səviyyə yartıldı. Sığımı kengaytılgenden kin, Şincan'da çigra halkıgan xalıq pulu rasyotu boyunca Ela Süpetlik Karxana umumi sani 681'e yetip, Şincan'daki 14 vilayet oblast şehrini kapladı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anglagıcı dostlar, bu mezgilde Küçük Şehre'nin 97.000 mo yerdeki ak örük pişip üzüş mezgilini kütüb aldı. Tutaş ketken bağlada örükler şahlarını kütürelmeyi kalgan bolup, tolgan meyve etini orap durgan altın ranglik meyve postadın meyvenin koyu kuş hidi etrapı taralgan idi. Bağvalla aldıraş meyve üzüş, yeşke kaçılaş, toş bilen aldıraş bolup, mol husul şatlığı menzirsini namayan kılgan idi. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizden köpçilikke, Kuça şehredeki ak örüknün şirin təmi toğırsa da sözləp birimiz. Yakında, Kuça şehrinin yakı pazarı Tokınay kentindeki ak örük beğığı kirgende, sirik rengi kirgen tal tal ak örükle merva yettek parkırıp, kuyaş nurada adetin taşkırı süzük körünüp, kişinin iştahasını kozgaydı. Kuçadaki ak örük en baldır pişidigan rayon yakı pazarı da örükle üzüş şaraitini hazırlagan bulup, kent ahalılarının bazıları şodı da, bazıları tok sekledi da şahlardaki şiirin örüklerini üzü atlattı. Kent ahalisi Aqida Nasirdin mundaq dedi. Ailemiz östürgen 20 mo yerdeki ak örük bu yıl naydi yakşı oxşap, meyvesi hem çoğun hem tatlıq boldı. Biz üzüş bilen aldıraş bolu atımız. Bir haftadan üzüp buluşumuz mümkün. Hesapla baksam 1 mo yerden 2500 yuandan 3000 yuan gece kırım kılalışımız mümkün. Bu xeyli yakşı kırım hesaplanıdı. Kuça ak örükünün pişip bazarğı seylenişiğe ägişip, kentiki kişiler örüklük bakı kilip işlep, yakın etraptan işkı orullaştı. Kündülük özüş miktarı boyunca rastçot kılganda, bir adam günüge 150 yuandan 300 yuan gece pul tapalaydıgan bolup, 10 netçi gün davamlaşıdıgan özüş mezgeli de, her bir kişi 2000 yuandan 3000 yuan gece kırım kılalaydıken. Bu yıl, Kuça

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyoyanlı hocalar. 5. aydın buyan Toqsun mahiyasının Qolboyi yezisi Şor kentideki Linxay bağ orman köçet bazısıdaki 100 moyardaki çoğluk bir-birlap içilip şu caydaki amma ve sırtın kelgen sayahatçılar aram aladıgan, sayli sayahat kıladıgan, Vankong daka kıladıgan kızılk mənzil qaqqa aylandı. Bugünkü Qaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçilikke Linxay bağ orman köçet bazısının mesuli 60,000 Qaqas çöllikni gül dengizge aylandırganlık hikayesini sözlap berimiz. Yakında Şor kentideki Linxay bağ orman köçet bazısı da durup, bağdaki poreklep içilgan güllerge qarap, bazı mesuli 60,000 çırayı da hoşallık çilvelendi. O mondaq dedi. 3. aydan başlap bu yerde güller üzlüksüz içildi. Kürküm gül, yüye meydin çoğlıkça hemisi içildi. Hazır şavli gülümü içildi. 64 yaşlık Şısan Min'nin bu tıprak bilen küt sınış vatkınağa 10 yıl boldi. 10 yıl

Да, о илгири 10 миллион юандан артык сыям татты. Yetiştirgen 100 mo yerden artıq yerdeki gül giyahları yuqri temperaturada qurup ketti. İlgirki boranda adam boyu keladigan dalihua gülünün sınıp ketkeligini körgen idi. Ang dastlabki köçet yetiştirişten gül giyah östürüşke özgirişkice yana tamaşa qilish, dorığı işletiş qoşulgan qoş ünümlik terikçilik endisi üstüde izdinişkice, meyli kaçalla bu bakı kırsın, şısan men hemişe etizlikta naiti aldıraş işleydu. Nem üçün baştın ahır vazgeçmegelliki soralganda, o külüp durup mundaq dedi. Muşunınca kısıqı mən, östürgüm kilodu. Bu kızgılıqı ve kaysarlıkıgı tayinip, şısan men mağlubiyat savaqlarını astaydıl kaydı əsləb, pikir yolunu özlüksiz yenilab, sırtkı çıkıp təkşürüştü boldi, ögendi. O naiti tezla, toksunda gül östürüşçe, çıraylı kınıla közlüsü bolmaydı qalıqı. Cezmen çıdamçalıq sortlarını tepip, şu jayının kelimadi ve tüprüqüğa maslış alaydıgan kılış kerekliğini tonup yetti. Qayta-qayta tekşürüp tədqiq qilish tanlash arqılıq o nəzərini iqtisadi önümi yuqri həm tamaşa qilish həm doğruluq qoş qimmətge ega gül giyahlarga qaratdi. İlgirin cüsay östürüş bilən yiraq yiqınğı danlıq bolğan şor kenti manım uşunda qilip şısan min tərbidin az azdın 90-diki gül dengizini daga qilidgan qızıq noqtığı aylandi. Şısan men memnun bolgan halda mundaq dedi. Bu yıl çoğluğunu işki qaytım teridim. Solyau yopuq işletkenden keyin temperatura yuqır bolğaşqa ecilish mezgelini uzartkılı boludu. Aldın qaytım teriş əmdili ahırlışıqa kenki qaytımlıq terişini başlayman. Köpçiliknin huzurlanış vaxtı teximi uzardı. Ecilish mezgelini uzartıdığan bu xil usul bu yıl 3-ci aydala sınaq kılıngan idi. Kürküm gülge Parnikta maysı yetiştiriş bilen, etizgi köçürüp tikişini növetleştirip orullaştırış usulü kullanılgan bolup, bir kıytımlıq güller tozup kesse, yeni bir kıytımda küç olap poreklep içiludu. Umumi huzurlanış devreliki körnerlik uzraydu. İzdinişki amraq şısan men, gülgiyah östürüş tekniksini yaxşılaşgı köngül bölüplü kalmay, Bağcı rayonunun yandaş əslahalarını teximi köngül koyup mükemmelleştirip, sayahatçilerinin sayılı kılışını, sınışını əlalaştırdı. Bu yıl ətiyazda o Bağcı rayonuğa alahiden mənziri əslahalarını səpləb, yeni güllerini orullaştırış ve tamaşa qılış, hərəkət liniyasını köngül koyup pilallab, gül denizi mənzirisini teximi katlam tuyğusuğu eki kıldı. Şunaqla sayahatçilerinin sürətki düşüb daka qılışını teximi köp əla süpətlik mənziri bilen təmillidi. Gülzarlık avatlaşıp, şu jaydaki ammanın yakın etrafta işgı orulışıga önümlük türkü boldı. Baza, yıl boyu şor kenti hem etraftaki kentlerdeki kent ahalılarını işleşke kobul kılıp, vakit hesaplap işaqı beriş tözümünü yolu koydu. Bu, yer rətləş, maysı yetiştiriş, pərviş qiliş, Bağcı rayonu tazılıqı, sayahatçılar mulazımıdı qatarlıq köpligen iş ornını öz içige aldı. Bu, kent ahalılarının işki aldanılı işləb, pul tipiş, ailesidikilerin halıdın xəbər elişinin hər şikilisiga dəxli yetküzməsliğini işqa şürdü. 4 yıl köngül koyup yetiştiriş arqılıq, şısan men özdürgən çoğluq bu yıl rəsmi cungi tibabıdı, doğru materiali süpüdü də sırtqıs edildi. Bu, onun uzaq məbləq seliş məzgelini başdan keçirib, axırı payda eliş məzgelini kütü alğalıqıdın derək berudu. Lekin şısan men, izdiniş qadımını toxtıtıp qoymadı. Bu yıl, o yana bayğını sınaq tariqsidi östürüp, bayğının 90 min yaz pəsirdeki kelimatıgı maslış alaydıgan, maslış almaydıqalıqıgı qarap baxmaqçı boldı. Sınaq tariqisida östürüş muvaffaqiyatlik bolsa, östürüş kölümini yanımı kengaytishni oyladı. Çünki, bayğı yana hozırlanğılı, doğru ornında işlətgili boladıgan, iki xil rol oynaydıgan xüsusiyetge iki idi. Şısan men mundaq dedi. Bugünkü kündə bu yerde çoğluqtın başqa yana, Xiaolihua, Sanjiaomi qatarlıq tamaşa qıladıgan nurgun gül giyah sortları ba.
Оқшаш болмаған пәсілді, оқшаш болмаған гүллер

0: Avtonom rayonluk aslahalik yezikligi ve kas yezikligi tadqiqat taraqqiyat markazining muavin mudiri Gın Şinli 19 yildan buyon asosiy qatlamda yiltiz tartish yezikligini pan texnika orqali gullandirishdan iborat asli maqsadda boshdan oxir chang turib yezikligi pan tadqiqotining birinchi sepida untinsiz ajr singdirib kasbiy va qat'iy irodasi bilan qo'g'in tovuzni saqlash to'shish qiyin bo'lish masalasini hal qilib pan texnika orqali dehqonlarning kirimini oshirishiga kuch qo'shdi. Yaqinda u Tianshan hunarvarlarini yetishtirish obyekti bo'lib tanlandi. 2 gün ilgiri Gın Şinli Pichan nahiyasi şehir rayonidagi xizmat o'rni bilan Pichan bog'vanchilik maydonining tajriba parniki orasida ko'p qaytim berib kelib, bir tarafdan qo'g'inning pishish ahvolini har vaqt kuzatib o'lchisa, yana bir tarafdan sovuq saqlash iskalatini chang tutib tozalab, tangshab qo'g'inni yangi bitta saqlash sinqiga to'liq tayyorlik qildi. Onun qalbida dehqonlarga yordam berish, yezikligini gullandirish o'zining yeziklik pan tadqiqotida yildiz tortishidagi eng mustahkam asli maqsadi edi. Gın Şinli mundaq dedi. Bir tal uruq, bir tal qo'g'inning kaynida puhralarning turmushi bor. Men faqat akademik Wuminzhuga ergishib, shuningga o'xshash puxta ish qilib, turpanning bu sherin ta'mini saqlashni o'ylayman. 2006 yılı Şinjan yeziklik taşıyanı bütküzgən Gın Şinli, asosiy qatlamda yiltiz tartış, yezikligini pan texnika arqalıq güllendiriş əsli məqsədini könlüge büküb, qoğun tavızını yığıb alğan dinkeyin yeni biti saqlaş və saqlaş tədqiqatıqı atlandı. O, mundaq dedi. Bir qoğunni etizdin tamaq üstülüge yetküzgücü bolğan səpərdə mağdıqan udul yol yok. Faqat puxta qadam bilan qayta-qayta o'tkalga hujum qilish kerak. Yig'ib olgandan keyin yangi bitta saqlash va zapas saqlash to'shda faqat qayta-qayta sinoq qilish. Guruppa-guruppa sanliq ma'lumotlar orqali dalillashga to'g'ri keladi. Kunduzi etizda qo'g'in tovuzlarni ko'rsak, kechdan tajriba xonada ko'rsatkichlarni o'lchab, qattiqligini, tatliqligini, kasallik bakteriyasining o'zgarishini kuzatamiz. Kün künlərgə olunub, yıllar ötüdü. Çöllükdiki pijğırım ısıq, etizdiki qum boran, yana pən tədqiqat yoludiki qayt-qayt məqlubiyyətlər Gın Şinliyini qədimini toxtutup qoyalmadı. O, mundaq dedi. Həqiqətən cəbalıq, sansızlıqan keçilədə sallıq məlumatlarqa qarab uxlayalmadım. Hər qitim, puhralanın qoğunu yaxşı terib, yaxşı bahada satqallıqını, bütün memleketning har qaysi joylaridagi do'stlarning haqiqiy turpan qo'g'iniga eg'iz tegganligini ko'rganimda barliq japonlarimning arziydiganligini his qilaman. Bizning qiladiganimiz etizdagi japa mushaqqatni ko'pchilikning yemak ichmagidagi sherin tamga aylantirish. Gın Şinlining qarishcha hunarvan degan so'z yer jahonni zilziliga silish bilan munosabatsiz bo'lib, qimmatli yeri chin turish va yuqori palliga yetishdi edi. U boshdan oxir qo'g'inni yangi payda saqlash xizmatini yaxshi ishlab, puhralarni texmo sherin turmushga erishtirishni o'zining umrlik intilishi qilgan. U mundaq dedi. Akademik Wuminzhu bir ömür Chegara rayonida yiltiz tartib, yoshlik bahorini qo'g'inlikka beg'ishladi. Peshqadam bir avlod pan tadqiqot xodimlari sharoit jabolik bo'lgan yillarda yaxshi sortlarni orqa-orqadan yetishtirib chiqdi. Biz bu bir avlodga kelganda qo'g'inni yangi payda saqlashni yaxshi ishlab, texnikani puxta ishlab, Shinjangning qo'g'inlarini texmo yiroq joylarga, texmo muqim yetkizishimiz kerak. Puhralarning turmushini texmo sherin qilish mening eng chong arzuyum.
1: Üç yataqlıq uy asosiy kapalat, tört yataqlıq uy texmo yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro chong bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyining foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona kunlikka texmo cho'ng, yotoq uyi texmo ko'p. Tafsilotini 0991 25 5 telefon qilib surishtiring.

Beşinci'nin otturlarından boyan Pichan Mahiyası'nın Lämjin basırıdaki üzümlük bağda dekkanlar dekkançılık işleri bilen aldıraş bolıp ketti. Dekkanlar üzüm tallarını pərviş kiliş, putaş, çönek etiş bilen bile yumran üzüm yopurmaqlarını özdi. İlgiri hiç kimnin karı bolmağan, halıgancı taşlı vitil

Yıkındın bu yan, Çöçek şehri Ergun Bazarı Bağvençilik kenti ahalisi Joanne'nin savmi parnikida kat-kat yap-yeşil pilekle arasıdaki parkırak danı-danı kip-kızıl savmilanın bazıları yumulak, tolgan, rengi uçuk bolsa, bazıları sus, ak, kırlık, yeni hem yumran bolup kişinin amraklığını keltür etdi. Bağvençilik kent ahalisi Joanne mundaq dedi. Bultur 7-nji aydan başlap 11 parnikta savmi terip, bu yıl 5-nji ayning otturlarida her kilogramining bahasini 12 yuandan 15 yuangacha setishga başladım. Bu yıllık umumiy kirimimiz 40 ming yuandan eshishi mumkin. Argun bazarining parnikida savmidan boshqa yana olma, nashput, özüm qatarlıq köp xil meyveler yetiştirilgen bolup, bugünkü kunda istirahat özüş bilen zakazlıq setiş birleştirilgen köp xillaşqan kesip endisi tadrici şekillendi. Bu endize şehir ahalılarının yakın arlıqda aram iliş, köngül içiş, tabiyatki yıqılışış, özüş xuşallıqını sınaş ihtiyacını kandırıpla kalmay, yana zakaz şeklide mal bilen təminləş arqılıq, yeni məzilik meyvelani ətrapdiki nahiyyə şehirlərgi setib, setiş yollarını yanımı kengaydib, kəsb qımmat zancirini uzardib, özgücən tirixçılıq kəsbini teximu güçlük hayati küçki iki qıldı. Növətdə, Ergun bazarıdaki bağvancılık umumi kölümü təxminən 1980 moğa. Yıllık məhsulat miqdarı 1727 tonluğu yetdi. Bunun içində, bağvancılık kəndinin xas savmi terixçilik kölümü 100 moğa yetib, şu cayının xas terixçilik kəsbinin mühim tərkibi qısmı aylandı. Kendi qədəmdə Ergun bazarı davamlıq, şu cayının əla süpətlik bağvancılık baylıqağa tayınıp, savmi özüş yeni kəsip halıdını zor küş bilen yedildirip, bir tərəbdən şucayının özgece yeziklik məhsulatları markasını küçəb yetiştirip, sırtkı təşviq qiliş, tonuşturuş salmaqını aşırıp, darbağatay savmiyizinin danlıq, danqi və təsir küçünü aşırıdı. Yeni bir tərəbdən tor sırtıdı özüş və bazarda setiş yollarını özleksiz kengaydıb, terixçilik ailelerini həqiqi nəbki eriştirib, kirimini aşırıb, özgeci terixçilik kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, yezi kəndlərini gülləndirişkə küçülük hərəkətləndirgücü küç qoşudu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış pedok. Yaktırıp anlıgınınla rahmet. Adriki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarkılı hikayeyle devamlı huzurunladı buludu. Emdi de yıkıtınla stansisimizin anlatılış aldıdı turgan başka programları da bulsun.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratku Slow Shitting Abonucular Terminalıda Maskadan'da anlatılıdı. Tekimi köp sarkıl mazmunladın xabardar bolay desiniz, dekittiniz Slow Shitting Abonucular Terminalımızdı bolsın.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақтықы зор.